0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha...

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

battı yerden. Gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime.

silmez suları pınarlarından. Öptüm o ıslak dudaklarından.

Halkı dağını boylu. Her taraf bu akşam sen dağını boylu. Gel gitme bu akşam kalk dağını boylu.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası dün en gergin günlerden biri yaşandı. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. CHP Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra Özgür Özel parti genel merkezinden ayrıldı. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ardarda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi işlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. İran, ABD ve arabulucu Pakistan savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir açıklamasını yaptı. Savaş futbolu da vurdu. İran gerilim sürerken 2026 Dünya Kupası için milli futbolcularının kamp adresini ABD'den taşımak istedi. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA talebi onayladı. İranlı futbolcular ABD yerine Meksika'da kamp kuracak. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadesine yer verildi.

Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Partisi liste geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini bir kez daha ortaya koydu. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Resmi gazetede yayımlanan yeni kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Arca Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve biz yine birlikteyiz. Üstelik bayram haftasında birlikteyiz. Dolayısıyla güne de haftaya da güzel başlayalım, güzel devam etsin günümüzde, haftamızda. Efendim, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün ve hafta olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı ve yaklaşık 3 saat boyunca, saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız sabahın namesini başlatıyoruz. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz Dilek Demirbilek Topçu, ben varım efendim. Efendim, güzel bir gün olsun dedik ya, nasıl yapacağız, nasıl başlatacağız günü? Elbette şarkılarla başlatacağız. Yapımcımızın seçtiği, sonrasında sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuarla yine huzurlarınızdayız. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hemen vermek istiyorum. 0552 040 66 44, 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı sabahın namesinin olduğu bölüme yazabilirsiniz. İlk yarım saatimizde yapımcımızın seçtiği, sonra sizin isteklerinizle oluşacak repertuarla yolumuza devam edeceğiz. Ta ki saatler onu gösterinceye dek. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak. O halde ilk şarkımızı hemen dinlemeye başlayalım. Ve efendim, Gönül Akkor'a kulak verelim. İlk eserle bir Yusuf Nalkesen şarkısı, Kürdili Cazkar makamında. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı.

Ne demiştin? Niçin caydın sözünden? Suat Sayın'ı dinledik. Selahattin Pınar'ın, Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği bu Kürdiyle İcazkar şarkısıyla. Emel Sayın'ı da Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi eseriyle dinliyoruz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Yıldırım Bekçi'yi dinledik. Gidişin ecel gibi dayanamam ben. Ergün Soysev'in Seyhan Girginer'in dizeleriyle bestelediği bu şarkısının ardından Serap Mutlu Akbulut geliyor mikrofona ve Zeynettin Maraş'ın Nihavend eserini seslendiriyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi kimseye.

Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım. Şerefettin Özdemir'in sözlerini Ümit Mutlu Hicaz makamında bestelemiş Ahmet Özhan seslendirdi eseri. Şimdi de Midye Şen Sancakoğlu mikrofonda kendisine ait Hicazkar makamındaki eseriyle. Unuttum her şeyi, aklım fikrim sen.

Yahya Geylan'ı dinledik. Bir Alev, Bir Işık Senin Bakışın. Hilmi Soykut'un dizelerini Avni Anıl Nihavend makamında bestelemiş. Şimdi de bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla dinliyoruz Koray Safgan'ı. Efendim Kürdi İlyici Asker makamında bir eser. Şarkıda bir değişiklik mi oldu sıralamada? Peki Ayşe Taş'ı dinlemeye başladık. Bir Alişen Ozan şarkısı Güfte Mehmet Erbulan'a aitti. Hüzzam makamındaki eseri birlikte dinliyoruz. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli.

Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Şimdi onu dinleyeceğiz Alper Diler'den ama öncesinde Gökhan Sezen, açmam açamam söylemem çünkü derinde dedi. Nasibin Mehmet Yürü'nün Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısıydı. Şimdi dinleyeceğimiz eserse Musa Süreyya Bey'in Hüzzam şarkısı. Alper Diler'den dinliyoruz.

Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Fakih Özlen yazmış dizeleri, Muzaffer İlkar Nihavend makamında bestelemiş şarkıyı Selim Öztaş'tan dinledik. Sırada Hasan Eylen'den dinleyeceğimiz bir şarkı var. Kürdili Cazkar makamındaki eser Alaaddin Yavaşça'ya ait. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Sensiz saadet neymiş tatmadım bilemem ki. Mehsem Özşimşir'i dinledik. Yaşar Güvenir'in dizeleriyle Zeki Müren'in Kürdili Cazkar namelerinin buluştuğu şarkıyla. Şimdi de Melda Kuyucu Kılıç mikrofonda Nuri Halil Poyraz'ın Muhayyer eserini seslendirmek üzere. Sana Gül Gonca diyorlar, bana Şeyda Bülbül.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Kaybolan yıllarım, gençliğim nerede? Nerede o yemyeşil güzel gözlerin? Meral Özhan'ın isteğiydi. Uşak'tan hayırlı sabahlar, yeni gün, yeni hafta, sağlık, huzur ve güzellikler getirsin diyen sevgili dinleyicimizin isteğini yerine getirdik. Erol Bingöl seslendirdi Sopi İdrisoğlu'nun Rast şarkısını. Eşi Erol Bey'e, kendisine, efendim değerli sunucumuz, değerli yapımcımız ve name dostları diyerek bizleri de ortak etmiş sevgili dinleyicimiz, sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, efendim TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar göndermiş. Huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta dilekleriyle. Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koru arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyenlere deyip efendim bizleri de ortak etmişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Fatma Ateşok Almanya'dan yeni hafta hepimize güzellikler getirsin demiş. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Zeki Özceylan Alanya'dan ulaşmış. Eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver ve Mualla Sağroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci için istekte bulunmuş. Sizin de ömrünüze bereket efendim. Çok teşekkürler. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar, saygılar, iyi günler, iyi yayınlar, kolaylıklar dilerim diyor. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunum Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer ve kızları Sudenur ve TRT Name dinleyicileri için istiyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan mutlu sabahlar dilemiş. Yeni haftanın sağlıklı, huzurlu, bereketli, neşeli, sorunsuz geçmesi dileğiyle eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut Gürhan ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, şefleri Volkan Sağlam'a, name dostlarına, ekibimize, bana da ayrıca armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz ve böylece isteklere geçmiş oluyoruz efendim. Sıraladık istekleri arka arkaya. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik'in isteği var sırada. Kucaklar dolusu selamlar, sevgiler yolluyor radyomuza, sağ olunuz, çok teşekkür ediyoruz. Eşi Saynur Hanım'a, torunları Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le, Çerçi, Mingil, Eren, İçel, Odabaşı, Kına ve Yöntem ailelerine armağan ediyor istediği şarkıyı. Efendim, isteğini yerine getiriyoruz ve Esma Başboğa kulak veriyoruz. Bir Hüzzam Rumeli türküsüyle, alıverin bağlamamı çalayım, çalayım da zar zar ağlayayım.

Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Suat Kılıç'ı dinledik Selahattin Altınbaş'ın Hüzzam şarkısıyla. Sözler İlkan sana aitti. Gülden Keklik Gemlik Küçük Kumla'dan selamlar yollamış. Koro arkadaşları ve radyosu açık herkes için, ayrıca benim için de istemiş, ekibimize de armağan etmiş, çok teşekkürler. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dileklerini Ceyhan'dan ulaştırıyor. Ve güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız memnun olurum diyor. Suzan Ülke Antalya'dan kucak dolusu sevgiler yollamış. Efendim bana, sevgili Görkem'e, sevgili eşi Ahmet Ülke'ye, dinleyenlerimize, koro ve sayfa arkadaşlarına armağan etmiş. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istiyor. Gülden İbiş İmamoğlu iyi yayınlar sevgiler Denizli'den diyor. Mehmet Altan günaydın TRTname ailesi ve dinleyenleri, kolay gelsin selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Nurullah Çoban iyi yayınlar dilekleriyle Aksaray'dan Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum diyor. Şarkıyı TRTname dinleyicileri, ailesi, torunları ve dağcı arkadaşları için istiyor. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam sevgi yollamış. Sıradaki eseri sizlere TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Gemlik Kumla'dan Nebahat Yalnız. Tüm name dinleyicileri, sevgili Dilek Hanım ve yapımcımıza, emeği geçen ekibimize diyor. Şimdiden bayramımızı kutluyor. Tüm dinleyicilerimizle birlikte koro arkadaşlarını da ortak ediyor. Efendim çok teşekkürler, sağ olunuz. Efendim bayramda da birlikteyiz kısmetse. Dolayısıyla bayram süresince de özellikle çarşamba ve cuma sabahları İstanbul'dan canlı yayında olacağımızı altını çizerek söylemiş olalım. Bayramda da yanı başınızda olmaya devam ediyor TRT radyoları. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan ulaşıyor. Eşi Gülşen Hanım ve evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve tüm TRTname dinleyicileri için istiyor. O da şimdiden bayramımız kutlu olsun, her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Baki Duyarlar'ın şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Çok geceler bekledim.

Aydın Denizli Otoyolu'nun 20 ila 21. kilometrelerinde şevi çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ila 61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ila 49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Serdar Kaşıkçıların sesiyle Azmi Tuğrul'un Hüzzam şarkısını dinliyoruz. Sözler Osman Dokuzoğuz'a ait. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den ulaşmış mutlu haftalar dilekleriyle ve efendim sevgiler, selamlar, saygılar iletmiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşları ayrıca TRTname çalışanları için istemiş. Efendim isteklerini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi. Eridim için için eriyen zaman gibi.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Çanakkale ve Kırklareli 25, İstanbul 23, Sakarya 24, Afyonkarahisar 19, Denizli 25, İzmir 28, Muğla 26 ve Adana 26, Antalya 25, Burdur 23, Hatay 24, Ankara 20, Eskişehir 19, Nevşehir 18, Bolu 19, Kastamonu 21, Zonguldak 20, Amasya 22, Artvin 19, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum 16, Malatya 22, Van 16, Diyarbakır 23, Mardin 22, Şanlıurfa 27 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatler 8.31, Sabahın Namesi İstanbul'dan canlı yayına devam ediyor. Hava durumunu paylaştık. Efendim, bir paylaşım daha yapalım. Radyolarını yeni açan dostlarımıza günaydın diyelim. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi bir WhatsApp

WhatsApp mesaj hattımız var, 0552 040 66 44 numaralı. Buraya da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hatay Payas'tan Mehmet Andız, günaydın herkese, mutlu bir sabah diliyorum demiş. Yeni günün, yeni haftanın huzur, sağlık, mutluluk getirmesini dilemiş. Efendim ve şimdi dinleyicimiz Eser'i istemiş. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine, ziyaretine gelen kızı Özge Nur'a, damadı Samet'e, oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, değerli sunucumuz, değerli yapımcımız diyerek bizlere armağan ediyor. Çok teşekkürler. Aksaray'dan Aynur Genç, her gün sizi dinliyorum. Efendim siz güzel insanları ama ilk defa yazıyorum, huzur veriyorsunuz gönlümüze, evlerimize demiş. Sıradaki şarkıyı kendime, tüm Türkiye'me istiyorum diyor. Aramıza hoş geldiniz Aynur Hanım. Zaten hemen yeni bir isim fark ediliyor. Dolayısıyla sessiz çoğunluğumuzun her zaman gönlümüzde yeri bir başka. Hele aramıza katılırsanız çok daha mutlu edeceksiniz bizi. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlar yollamış. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den, oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan için istekte bulunuyor. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlar diyor. Sizleri de ortak edelim ve sıradaki eseri dinleyelim. Ayşen Birgör'ün sesiyle Şükrü Tunar'ın Uşak eseri, sözler Halit Bekir Sabahkan imzalı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Zekai Tuncay'ı kendisine ait Muhayyer Kürdi şarkısıyla dinledik. Sözler İlkan sana aitti. İstanbul'dan Selçuk Sümer. Efendim mutlu yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Kıymetli eşim Hülya Sümer'e armağan eder misiniz demiş. Armağandır. İbrahim Kaçar hayırlı sabahlar diliyor. Sağlıklı günler diliyor. Eskişehir'den selamlar yolluyor. Mehmet Altan. Günaydın TRTname ailesi ve dinleyenleri kolay gelsin diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yollamış. Torunlarını Zeynep Eren, Kerem ve Mete Han'a ortak etmiş. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan selamlar, hayırlı sabahlar diyerek ulaşmış. Enis Türk İzmir'den günaydın diyor. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve ekibimizi ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki isteğe geçelim. Saatler 8.42'yi gösterirken Nazlı Kanaat'e kulak verelim. Yusuf Nalkese'nin Muhayyer Kürdi şarkısını Hasip Uygun Manisa Salihli'den ulaşıp istiyor. Name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Artık sen çok bekleyeceksin.

Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye, neden bağlandı gönül vefasız sevgiliye? Necmettin Hunca yazmış dizeleri, Neveser Kökteş, Nihavend makamında bestelemiş şarkıyı Gülden Marmara'dan dinledik. Bolvadin'den İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getirdik. Yeni haftanın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini dilemiş sevgili dinleyicimiz. Kendisine, bana, sevgili yapımcımız Görkem'e ve dinleyicilerimize armağan etmiş. Burada Esen Evler'den Zeki Gün selamlar sevgiler yolluyor. Ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm name dostlarına, herkese armağan ediyor sıradaki eseri. Onların da istekleri böylece yerine geldi. Bayram Gökçen Fethiye'den ulaşmış, sevgiler yollamış. Torunlarını Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a ortak ediyor. Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten mutlu bir hafta dilemiş. Eşi Mustafa Bey için istiyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Ekibimize, emeği geçenlere teşekkürler ediyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Ram ve radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Bertan Üsküdarlı, Serdar Kaşıkçılar ve İzzet Deveci Beylere armağan ediyorum demiş. Hepsini kutlayalım. Sağlıklı ömürler dileyelim. Efendim, Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den, Cevriye, eşi Cevriye Hanım, oğlu Selçuk, gelini Tuğba için istiyormuş. Ali Daşcürcü Seferihisar'dan selamlar yollamış. Eşi Ayşe Nalan Hanım için istiyor. Ali Bey, aramıza hoş geldiniz. Yeni bir isim, değişik bir soyad hemen fark ediliyor. Sesinizi, solunuzu daha çok duyalım. Kastamonu'dan Emine Koç hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Eşi Ayhan Bey, yavruları Oğuzhan, Timurhan, Metehan, güzel gelinim dediği Eda, canım torunum dediği Deniz için istemiş. Efendim, isteklerinizi yerine getirelim. Asıl istek sahibimizse Hamise Aracı, İzmir Ürkmez'den tüm dinleyenlere, Sabahın Namesi ekibine ve Dilek Hanım'a armağan ediyorum diyerek istekte bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Alaaddin Yavaşcan'ın Rast eserini Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Senden uzak günlerim zindan oluyor, hasretin, elemin gönlüme doluyor.

Zübeyde Yalın Öktem'in şarkısını Gaye Görkem Bülbül'den dinledik. Rast makamındaki eseri Piraye Özgün istemişti. Yeni haftada tüm kapıların huzura, şifaya açılması dileğiyle diyerek üstelik. Ve şu gönlü gönlüne bir koyabilsen eserini kardeşim DSİ Türk Sanat Müziği Koro Şefi Sevtap Bayraktar, eşim Tuğsal, sizler ve tüm dinleyenler için istiyorum, rica ediyorum demiş. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz. Selahattin Erzi Adana'dan ulaşıyor tüm ekibe. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyor, sevgiler yolluyor hepimize, sağ olunuz. Efendim, eşi Yıldız Hanım ekibimiz için istekte bulunmuş. Yine sevgili yapımcımız Görkem'in sesiyle bir şarkıyı, ki biraz önce dinlediğimiz eserdi zaten, yapımcımızın sesiyle dinlediğimiz şarkıydı. Sağ olunuz, sizler de iyi ki varsınız. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlar yollamış. Name dinleyicileri için istemiş. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar yolluyor. Mustafa Ayda Aydemir çifti, kızları Aleyna Aydemir'e, oğlu Atalay'a ve dinleyicilerimize armağan etmişler. Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar yollayarak. Murat Çarpınlıoğlu da Gaziantep Şehit Kamil'den selamlar sevgiler demiş. TRT namesiz olmuyor sabahlar diyor. Teşekkür ediyoruz sevgili eşi Aygün Hanım, değerli sunucumuz ve değerli yapımcımız diyerek bizleri de ortak ediyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Cahit Koçak, name dostları ve emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Kapadokya Avanos'tan selamlar yollamış. Eşi Aysel Hanım ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Sizlerin istekleri de yerine geldi. Mustafa Kına, bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi'nin Güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyerek ulaşmış bize. Başta kıymetli sunucumuz olmak üzere yapım yayın ekibine, eşime, çocuklarıma, mesai arkadaşlarıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Efendim, istekler yerine gelsin. Suat Sayın'ın şarkısını Nalan Altınör seslendirsin. Yalan Gözlerin.

Efendim son saatimizin içindeyiz. Saatler 9'u 7 dakika geçiyor. Sabahın namesi isteklerle sürüyor. Altın Ordu'dan Ekrem Mert'in isteği var sırada. TRT Name dinleyenlere armağan etmek istiyorum deyip Eros Ayan'ın şarkısını istemiş. Mesut Mor Ankara'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar selamlar diyor Serdal Karakaya. TRT Name ailesi ve tüm dostları için istiyor. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Yalova'dan Necmi Kocaoğlu da Çiftlikköy Aydın Altı sitesi sakinlerine TRT Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Hasan Cengiz Antalya'dan ulaşmış. Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar yollamış. Onların isteklerini yerine getireceğiz. Ayrıca Dikili'den ulaşmış Rabia Zihni bize. Trabzon'dan Behiye ve Cihangir Akyüz için istekte bulunmuş. Onların isteklerini yerine getiriyoruz ve birlikte dinliyoruz. Nurten Demirkol'un sesiyle. Hayır, Aylin Şengün Taşçı'nın sesiyle dinliyoruz. Efendim, bir güzel şarkı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

Evet, Aylin Şengün Taşçı'dan dinledik şarkıyı. Şimdi de efendim beraberliğimiz Nurten Demirkol'un seslendireceği bir Şükrü Tunar şarkısıyla devam edecek. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşmış. Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için istemiş. Diyarbakır'dan Mervan Akın yine bir yeni isim hemen fark ediliyor. Değerli eşim Doktor Ezin Hanım'a, İzmir'deki anneme, babama, sizlere, sanat musikisine gönül veren herkese armağan ediyorum diyor. Manisa Yunus Emre'den Yılmaz Umurkan yine yeni bir isim. TRT Nami yayın akışına hayranım, teşekkürler diyor. Sağ olunuz. Taceddin Kulak Bolu Mengen'den günaydın dostlar diye ulaşmış. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den selamlamış. Eşi Çiğdem Hanım kızı Nehir için istekte bulunmuş. Efendim teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize güzel sözleri için ve sıradaki eseri dinliyoruz. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye.

Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım. Rast makamındaki şarkıyı Umut Akyürek ve Necmettin Yıldırım birlikte seslendirdi. Gültekin Çekin'in Bekir Sıtkı Erdoğan'ın dizeleriyle bestelediği şarkıyı

Altuna tüm name dostlarına, sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta dilekleriyle efendim isteklerini yerine getirdik sevgili dinleyicilerimizin. Ve sırada Müjgan adı güzel Yerce'nin bir isteği var. Melihat Gülses seslendirecek Arif Şanlı'nın Hüsamettin Olgun'un dizeleriyle bestelediği bu şarkısını. Beklemek de güzeldir sevgili ise beklenen.

Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Semahat Özdenses'in Mahmut Nedim Güntel'in dizeleriyle bestelediği bu hüzzam eserini de Faruk Tınaz'ın sesiyle dinledik. Musa Özçelik iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış ailesi Özcan Apacan, Mehmet Gücü Yener, Zafer Özkara için Denizli Tavas'tan sevgiler, selamlar yollayarak istekte bulunmuş bu eseri. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş, kolay gelsin, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun demiş, bir esere ortak olmak istediğini belirtmiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar sevgiler yollamış. Efendim eşim postacı Fadime Hanım'a Osmaniye PTT çalışanlarına armağan olsun diyor. Ali Yöntem Bucak'tan efendim hem sevgili yapımcımıza hem bana selamlar yolluyor. Kolaylıklar diliyor. Radyo dostları için istiyor sıradaki eseri. Ayhan Candaş İzmir Ödemiş'ten selamlar saygılar demiş. Eskişehir'den Tuncel Erol, Niğde'den Huriye Özer selamlar yolluyorlar. Zehra Bıçakçı iyi yayınlar dilemiş. Zevkle dinliyoruz. Okunacak bir eser, TRT Name dinleyen tüm dostlarım armağandır diyor. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyümden hayırlı sabahlar diyen Yusuf Karakök, sizin isteğinizi de yerine getiriyoruz. Efendim TRTname mesai arkadaşları kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı köyüne Elcap Kablo çalışanlarını armağan ediyor. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İşçihisar'dan selamlar saygılar olsun demiş. Yine yeni bir isim hemen dikkat çekiyor. Teşekkür ediyoruz. İsteklerinizi yerine getirdik efendim. Saatler 9.32, yani son yarım saatimizin içine girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bir kez daha hatırlatalım. Bize ulaşabileceğiniz numaralarımızı Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla ve WhatsApp üzerinden 0552 040 66 44 numara üzerinden mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Sakarya Camili'den ulaşıyor Zafer Özkara ve sevgili dinleyicimiz radyo dostları için istiyor. Fevziye Çoldaşı ve ekibimizi de ayrıca ortak etmiş, teşekkür ediyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu seslendirecek. Hayır, Mediha Şen Sancakoğlu'nun şarkısı seslendirilecek. Yanlış söyledim. Neşe Öztaş seslendiriyor Kürdili Cazkar makamındaki eseri. Gel şu üzüntüyü bir yana bırak.

Arka arkaya güzel şarkılar dinledik sevgili dinleyenler. Önce Turgay Kızıltuğ seslendirdi. Büyüleyen gözlerine yeşil yeşil bakıyorsun dedi Alaaddin Şensoy'un Nihavend şarkısıyla. Ali Özyener Gaziantep'ten ulaşıp istemişti. Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşları için istekte bulunmuştu. Bülent Çalış İzmir Bayındır'dan selamlar yollamış. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım için ulaşmış. Serdar Ağar İzmir'den memleketimiz Bolu Mengen'e giderken sizi dinliyoruz. Yolculuk yapan herkese sevgiler, iyi yayınlar demiş. Zaten isminiz hemen farklı geldi. Aramızı yeni katılan sevgili dostlar, hayırlı yolculuklar dileklerimizi de iletelim. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgiler saygılar yolluyor efendim, kolaylıklar diliyor. İbrahim Bakım için istekte bulunuyor. Ali Aydoğdu selamlar yollamış. Trabzon'dan Yomra Özil Mahallesi sakinleri için istemiş. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç.

Eşi Tülay Hanım ve Neşeyi Sağlık Türk Sanat Müziği Koro Şefi Erbil Aydın, koro arkadaşları, ekibimiz ve benim için de istemişler, sağ olunuz. Efendim sonrasında Servet Şahin'in isteğini yerine getirdik. Kemal Caner, Şerif İçli'nin Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısını seslendirdi. Emeller aldatıp avutmuş beni dedi. Kuşadası'ndan ulaşan dinleyicimiz eşi Necla Şahin'e ve name dostlarına armağan etmişti bu eseri. Ve sonrasında Nusret Yılmaz, Yeser Asım Arsoy'un Hicaz eserini seslendirdi. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim. İstek sahibimiz Adnan Yıldız'dı ve kendisi için ve bizler için istemişti. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Çanakkale Çardak'tan Ahmet Küçük Güzel, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diyor. Efendim, Güzide ekibine sesi ve sedasıyla programa hayat veren Dilek Hanım'a, yurdumun bedeni, aklı ve kalbiyle çalışanlarına, yani sanatkarlarına armağan ediyorum diyor. Yine yeni bir isim Ahmet Bey, siz de aramıza hoş geldiniz. Durak Çağatay Erzurum'dan selamlar yollamış. Artvin Arabi'den İsmail Okutur, hayırlı sabahlar diliyorum. Eski Foça'dan günaydın. Sıradaki şarkıyı Serap Onan için çalar mısınız diyor. Nur Genç, hayırlı sabahlar diliyor. İstanbul Şile'den selamlar yolluyor. Yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Ve İhsan Güvenç'e kulak veriyoruz. Talat Er'in Kürdi şarkısıyla Uçurumlar, Çeşme'den Nevra Baturalp istemiş. Sizlerle olmak çok güzel diyor. Kardeşleri Semra, Mustafa, Müberra ve tüm name dinleyicileri için istiyor. İstekler yerine geliyor.

Zaman aktı geçti ve biz programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ahmet Özhan'ı dinledik, Faruk Nafiz Çamlıbel'in dizeleriyle, Alaaddin Yavaşcan'ın namelerinin buluştuğu şarkıyla. İzmir'den Ahmet Çınar rahmet diliyorum demiş Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'ya. Söz ve müziği kendisine ait Hicaz eseri istiyorum diyerek artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok şarkısını istemiş. Kilis Musiki Cemiyeti'ndeki dostlarına, Uğur Elhan ve Ömer Faruk Kandemir hocalarıma, bizi dinleyen dostlarıma, hemşehrilerime armağan ediyorum. Sağlıklı olun, sağlıkla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. İsteğiniz yerine geldi. Zaman aktı dedik. Açılışta söylemiştik, bayram haftasındayız diye. Dolayısıyla da çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk günü biz kısmetse yine birlikte olacağız sizlerle sabahın namesinde sevgili dinleyicilerimiz. Son şarkımız Ahmet Özhan'ın sesiyle dinleyeceğimiz bu eser ve dinliyoruz. Hangi şarkıyı? Şarkı sıralaması. Peki, şimdi dinliyoruz. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok diyerek efendim veda ediyoruz sizlere. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırdı. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla çarşamba sabahı, bayramın ilk günü birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuk ve masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Merkezi'nde maddi hasar meydana geldi. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yarışından yanlışından vazgeçmeli açıklaması yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hizmete açılan Ahıl Kelek Kars Demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kotasını takip edebilecek. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybeneni olmayacağını vurguladı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da müzakere heyetinin taviz vermeyeceğini açıkladı. Dünya enerji piyasaları kritik bir eşikte. Orta Doğu'daki belirsiz petrol akışını yavaşlattı. Küresel stoklar hızla azalıyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı Eylül'e kadar kapalı kalırsa bu yaz yalnızca yüksek akaryakıt fiyatları değil, yakıt kıtlığı da gündeme gelebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamını sürdürüyor. Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen yoğun saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3151'e ulaştı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 4:26'da merkezi Saimbeyli ilçesi olan sarsıntı yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Türk müziğinin ölümsüz eserleriyle gününüzü renklendirdiğimiz, ortak duyguları paylaştığımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün de hayatın güzelliklerini yaşamımıza kattığımız, sevgiyle, huzurla geçireceğimiz bir gün olsun diliyoruz. Ve efendim bugün de en güzel şarkılarla sizlerin yanı başınızda olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere keyifli bir musiki yolculuğu yaşatacağız. Bugün programımızda Buselik, Nihavend, Uşak, Segah, Hüzzam ve Muhayyer Kürdi makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Bizim o makamsal zenginliğimiz içerisinde harika eserlerle yol alacağız. İlk eserimiz Buselik makamında bir Selahattin İnal bestesi. Güftesi Şemsi Belli'ye ait olan bu şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen yorumuyla sunacağız sizlere. Hasan Bey'in 2008 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer alan kaydı paylaşıyoruz. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

İki sevgilinin ayrılışını, hazin bir vedayı böylesine ritmik namelerle anlatan harika bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Güftesi Aydın Ünsal'a aitti bu sevilen şarkının. Şimdi ise Buse'lik makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine unutulmaz bir Erol Sayan eseri ve Melahat Gürses icrasıyla dinleyeceğiz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

0: sen gittin diye.
1: Belkıs Özener'in sesiyle adeta Yeşilçam'ın güzelliklerle, anılarla dolu film kareleri gözlerimizin önünden geçti. Bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Şimdi ise Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Saadet'in Kaynağı'nın Niyaven şarkısında dinliyoruz sanatçımızı. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir.

Değerli sanatçımız Tülay Cönik, Necdet Varol'un güzel nameleriyle hem sesi hem de icrasıyla içimizi umutla, ışıkla doldurdu. Bu niyaven şarkının ardından ritmimizi kaybetmeden yine nostaljik bir esere kulak veriyoruz. Nesin Sipahi Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısıyla sesleniyor bizlere. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Nalan Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni albümünden bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinledik. Efendim, birlikteliğimiz şimdi de Aşıklar makamının unutulmaz eserleriyle devam edeceğiz. Uşak makamında bir Zeki Duygulu şarkısında yine nostaljik bir kayda kulak vereceğiz. Muazzez Abacı'yı dinleyeceğiz. Selam vermeden gelir geçersin, mahzun kalbimi viran edersin. Güzel gözlerle süzüp geçersin, seven kalbimi ezip gidersin.

Beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak Şarkı'da Yıldırım Bekçi'yi dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor. 1991 yılına uzanıyoruz ve hafif batı müziği temalı bir kayıtta Hülya Sözer'i dinliyoruz. Alişen Ozan'ın güftesi Süleyman Beşoğlu'a ait Uşak Şarkısı bizlerle. Kaç yıldır hasretiz birbirimize. Kavuşuruz kısmet olursa bir gün.

Yaşlandı güneşe o hoş bakışlar. İçimizde sanki bir kıvılcım var. Okşadı kalpleri o ılık rüzgar. Sevmek zamanıdır, aşka çeyrek var. Tutmayın elimden, uçuyorum ben. Tatlı rüyalara koşuyorum ben. Sevgimle, aşkımla coşuyorum ben. Sevmek zamanıdır, aşka çeyrek var. Ne yaman bu bahar ve açelyalar. Puslu gözlerinde sanki cennet var. Sevmekten de öte söyleyin ne var? Sevmek zamanıdır, aşka çeyrek var. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün uzun yıllar mülki idare amiri olarak hizmet sunmuş sevgili dinleyenlerimizden şair Dağıstan Kılıçarslan'ın dizeleriyle sizlere seslendik. Şairin 2017 yılında yayınlanan şiir kitabından Uyandı Güneşe O Hoş Bakışlar isimli şiirinden dizelerle sizlere seslendik. Dağıstan Bey'e de bu güzel paylaşım için çok teşekkür ediyoruz ve bu romantik dakikaları geride bırakarak günün ilerleyen saatlerine biraz daha hareketli şarkılarla devam edelim istiyoruz. Tatyos Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısında Muazzez Ersoy'a kulak veriyoruz. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Tatyus Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısını Muazzez Ersoy yorumuyla dinledik. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Hareketli şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Efendim şimdi Uşak makamında anonim bir eserde İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte olacak. Yangın olur biz yangına gideriz.

Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol'u Zeki Duygulu'nun Sevilen Uşak eseriyle ağırladık. Dereler çağlar oldu. Bu güzel hareketli şarkının ardından yolculuğumuza Segah makamında eserlerle devam edeceğiz. Amir Ateş'in güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait olan şarkısını de bir sanatkar Zeki Müren'in yorumuyla sunacağız sizlere. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan ve seçme eserlerinden oluşan Pırlanta isimli albümünde yer alan bu şarkıyı dinliyoruz şimdi. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını, ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

Ahmet Özsan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünden bir Saadettin Kaynak bestesine kulak verdik. Segah makamındaki bu sevilen şarkının sözleri ise Vecdi Bingöl'e aitti. Birlikteliğimiz yine Segah makamında bir şarkıyla devam ediyor kıymetli dinleyenler. Bir Arif Sami Toker bestesinde Selma Ersöz'e kulak veriyoruz. Aşk ne büyük bir emeldir, sevgi coşkun bir seldir.

Gülden Sarıkahya, Udi Mısır ile İbrahim Efendi'nin Segah şarkısıyla konuğumuz oldu. Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum. Efendim, gidenleri güzel anılarla yad edebilmek. Efendim, gidenleri güzel anılarla yad edebilmek ne büyük erdemdir, öyle değil mi? Tabii ki onlar da bize mutluluk da anabileceğimiz güzellikler bıraktılarsa eğer. Evet, birlikteliğimiz yine kalbimize dokunan şarkılarla devam ediyor. Bir Selahattin Pınar klasiği var sırada. Güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait Hüzzam makamındaki eserde Behiye Aksoy bizlerle. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm.

Bu özlem dolu aşk şarkısının beste ve güftesi Kasım İnal Tekin'e aitti. Hüzzam makamındaki eseri Ayşe Nurşiz'e coşkun icrasıyla dinledik. Kıymetli dinleyenler, şimdi biraz ritmimizi yükseltelim. Günün ilerleyen dakikalarına hareketli eserlerle kendimizi hazırlayalım ve bir Kadri Şen Çalar bestesine kulak verelim. Güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüzzam makamındaki şarkıda Bekir Ünlü Ater ve Hamiyet Turan beraberce bizlerle. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talihimden yine bu yılda baharı görmeden yaz geldi geçti.

Sevgili Nazan Sıvacı'yı Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam Makamı'ndaki şarkısında dinledik. Bu güzel eser ve icradan sonra şimdi ritmimizi bir parça düşürüyoruz efendim. Ve bize gençliği, geçen yılları, takvimden eksilen yaprakları sorgulatan çok özel bir Yıldırım Gürses şarkısı dinleyeceğiz şimdi de. Nalan Altınörs icra edecek bu sevilen eseri. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

Necdet Tokatoğlu'nun Güftesi Türkan Ateş'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısında Aslı Pakalınar bizlerle birlikteydi. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da. Efendim, aşk acısının gönülde bıraktığı kırgınlıkları ifade eden ama bir o kadar da naif ve güzel bir şekilde ifade eden bir eserdi. Efendim, biliyorsunuz her yayınımızda sizlerle minik köşeler paylaşıyoruz ve bu minik köşelerde güne bir söz bırak, güne bir şiir bırak bölümlerimiz yer alıyor. Bugün güne bir söz bırak köşesinde değerli alim, şair ve ilahiyatçı Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gönül kazanmak istiyorsan sevgi tohumu ek, cenneti kazanmak istiyorsan yollara diken serpmekten vazgeç demiş Mevlana. Yüzyıllardır hoşgörünün simgesi olarak sabrı

Sevgiyi, aşkı bizlere anlatan ve insanlara ilmiyle yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin sarf ettiği bu sözler gerçekten hala bize bir rehber niteliğinde. İnşallah bu güzel sözlerden herkes kendi payına düşeni alır ve hayat yolculuğunda sevgiyle yol almaya devam eder. Biz de güzel şarkılarla bu yolculuğa eşlik edelim ve şimdi bir Selahattin Altınbaş şarkısında değerli sanatçımız Hasan Eğlen'e kulak verelim. Güftesi Turgut Yerken imzalı Muayyer Kürdi makamındaki eser, sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana albümünden bir kayıt. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu kalbimi yakışı başka. Bu güzel dizeler İlkan Sana aitti. Zekai Tunca Muayyer Kürdi makamında bestelemiş ve 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık efendim. Zekai Tunca'nın ardından şimdi Kürdi makamında bir Suat Sayın eseriyle yayınımıza devam ediyoruz. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait şarkıyı Ayşe Tunalı yorumuyla sunacağız. Bu şarkı aynı zamanda Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biri ve Ayşe Hanım 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde bu

Sevgili dostlar, bugün de birbirinden güzel şarkılarla gününüze eşlik etmeye çalıştık. Kah hüzünlendik, kah hareketli şarkılarla neşelendik, coştuk, eğlendik ve bir yayının sonuna geldik. Biz her sabah bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere güftesi Ülkü Aker, bestesi Ergin Kızılay'a ait bir şarkıda Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmezse

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: Saat 12.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Meltem Ersan. Mutlak butan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Bayramın ikinci günü partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini, AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'nın krizlerin yöneltildiği masalarda söz sahibi bir aktör haline geldiğini söyledi. Artık tarihin akışını suyun kenarından izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi. MİT Başkanı Kalın, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Devlet politikası olarak yürütülüyor, nihayete ermesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine gördüğümüz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bu çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile süren müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. TRT Haber'in Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bekai, Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel somut filosu aktivistlerinden Fransız Mathilde Maye, tedavi görüp sağlığına kavuştu, ülkesine dönerken Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Bursa YHT'ye kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara ile Bursa arasında seyahat süresini kısaltacak yüksek hızlı tren projesinde geri sayımın başladığını duyurdu. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattında Osmaneli-Bursa kesiminin yılın ikinci yarısında hizmete başlayacağını açıkladı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

Efendim İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize merhabalar. Şarkıların Rengi'ne hoş geldiniz. Program hazırlayıp sunan ben Murat Seçkin. Yine güzel bir hafta diliyor ve bu hafta Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Bu güzel bayram haftasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum efendim. Bugün sesimizi sizlere değerli teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ulaştıracak. O halde programımıza ilk olarak sözleri Mehmet Gökkaya'ya ve bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend şarkıyı Nesin Sipahi'nin sesinden dinleyelim. Kalbe dolan o ilk bakış, unutulmaz, unutulmaz diyecek Nesin Sipahi sizler için.

0: Efendim, bu güzel eserden sonra gelelim bugünkü stüdyo konuklarımıza. Bu bayram haftasında çok özel konuklarımıza yer verdik. Onu çok özlediniz biliyorum. O Türk musikisinin medarı iftiharı, büyük bestekar, kıymetli hocamız Tamburi Erol Sayan ve sevgili öğrencileri Sadi Erimli ve Tamburi Alper Uzkur bugün bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz çok kıymetli hocam programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim Allah'a şükür. Sizlerle beraber olunca daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Şerefler verdiniz. Beni kırmadınız. Bu bayram haftasında dinleyicilerimize de güzel bir sürpriz yaptık.
1: Evet, ben de bayramını kutlarım efendim bütün dinleyicilerin. Sağ olun.
0: Efendim, ikinci olarak programımızın konuğu Sadi Erimli. Hocamızın çok kıymetli öğrencilerinden, çok değerli arkadaşım, değerli sanatçı Sadi Erimli de bizlerle bugün. Sadiyeciğim, hoş geldin
2: Hoş
0: sen
2: bulduk.
0: de.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bizim için büyük mutluluk burada olmak. Ben de bu vesileyle kıymetli dinleyicilerimizin bayramını kutluyorum.
0: Ve üçüncü konuğumuz da İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu saz sanatçısı, tambur sanatçısı, çok kıymetli Alper Uzkur bizlerle. Alper'cim, hoş geldin.
3: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Sizlerle beraberim. Erol Hoca'nın konuk olduğu bir günde. Bundan dolayı da çok mutluyum.
0: Ne kadar güzel. Ben de sizlerle olmaktan çok mutluyum. Zaten hocamızın gelmesiyle stüdyomuzun da havası değişiyor.
3: Bizim de öyle.
0: Gerçekten
3: Bizim
0: öyle.
2: evet.
0: Bir heyecan, o heyecanın üstüne de o güzellikler gelince gönlümüz o kadar ferahladı ki. İyi ki varsınız hocam.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sevgili hocam, tabii Erol Sayan'ı dinleyicilerimiz o kadar yakından tanıyorlar ki yıllardan beri. Sizi bu sefer hiç tanıtmak istemiyorum. Çünkü zaten Erol Sayan bir marka. Gerçekten öyle. Sizi şarkılarınızla tanıyorlar. Ve tabii ki o şarkılarınız onlara o kadar güzel şeyler sundu ki yıllarca. Bir baktınız anılara götürüyor. Bir bakmışız hüzünleştiriyor kendilerini. Bir yandan da sevindirebiliyor. Bu konuda neler söylersiniz hocam?
1: Efendim, şarkı tabii önce bestelenirken bir özellik taşıyor. Şiir, ben yazarsam kolay. Yani o şiirdeki duyguyu elde etmek, onunla ilgili bir beste yapmak kolay. Ama şiir başka birisine aitse, o zaman tabii şairin o duygu bulutunun önemi daha çok öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Bestecinin de aynı bulutun içinden geçmesi lazım. Aynı duyguları duyabilmesi için, hissetmesi için. Tabii bu arada beste yapılır, radyoda okunur ve dinleyici eğer gönlündeki, ruhundaki bulut aynı şairin ve bestecinin

0: bulutuysa o da bundan mutlu olur. O da duygulanır. O da bu şarkıyı benim şarkım der.
1: Evet.
0: Genelde öyle oluyor. Çalındığı zaman
1: sahipleniyorlar,
0: bu benim şarkım
1: evet.
0: diyor. Çünkü ruhuna uygun bir şarkı olmuş oluyor.
1: Evet. Böyle büyük bir dehanın öğrencisi olmak nasıl bir duygu Sadiyeciğim?
2: Bu yıllardır katıldığım bütün programlarda hocamızın gıyabında zaten anlattığım bir hikaye. Benim müzisyen olmamın sebebidir Erol Sayan hocamız. Çünkü aslında meslek edinmeyi düşünmediğim, sadece sevdiğim bir iş olarak yaptığım müzik hobisini meslek edinmemi sağlayan bir bakış açısı, bir ustalık. Çok büyük bir şans, benim hayatımın en büyük şansıdır Erol Sayan hocamızla karşılaşmak. Onun öğrencisi olmak çok büyük bir sorumluluk benim gönlümde. Çünkü çok üst düzey bir müzisyen ile karşı karşıyasınız. Onunla aynı çizgide olmamız mümkün değil ama oradan aldığımız terbiyeyi de taşımak ve doğru yansıtmak
1: çok
2: durumundayız.
1: Önemli. Çok önemli.
2: Gerçekten her birlikte icra edişimizde, her bir araya gelişimizde ilk günkü kadar heyecan duyuyorum. İnşallah mahcup etmiyoruzdur hocamızı.
1: Ama ben hocamla ne zaman konuşsam hep sohbetimizde senin ismin çok geçer.
2: Ne mutlu.
1: Ve der ki programda Sadiye de var mı der hemen.
2: Ah canım.
1: Gerçekten öyle.
2: Sağ olsun, ne mutlu.
1: Çünkü benim şarkılarımı en doğru okuyan Sadiye Erimli'dir der.
2: Yani çok teşekkür ediyorum. Benim için büyük onur. Hocam belki bir şey söylemek ister burada, bilmiyorum. Kendisinden öğrendiğimiz için eserleri birebir.
1: Evet.
2: Tabii hocamız gibi seslendirmeye çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiği gibi hocamızın benim gönlümde herhalde başka türlü şekilleniyor eserler, evet. O sözler. Öyle yansıtıyorum belki.
1: Evet.
2: O da hocamızın hoşuna gidiyor. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Çok teşekkürler.
0: Demin noksan söylediniz.
1: Evet.
0: Sadiye benim şarkımı benden iyi okuyan solisttir.
1: Çok önemli bir şey. Sadece.
0: Çok önemli.
1: Gerçekten
0: çok önemli.
1: Önemli.
0: Fena okumam çünkü.
1: Bunu
0: ben
1: büyük
0: de fena
1: bir hocadan
0: yani.
1: Duymak güzel daha okuyorum. Da önemli Sadiyeciğim. Gerçekten.
2: Çok benim için dünyalara bedel.
1: Yani hocamız bu işin en üst seviyesine gelmiş. Çok büyük bir deha. Hocama sağlıklar diliyorum. Hocam sizi Allah başımızdan eksik etmesin. Hı. Gerçekten.
0: Ben de Allah'a hepimiz için dua ediyorum efendim. Hepimiz
1: çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Efendim gelelim sevgili Alper Uzkur'a. Alper'cim o kadar güzel tınıların var ki yıllardan beri seni TRT Name dinleyeceğimiz yüzünü görmüyorlar ama o sazının seslerini, namelerini her zaman dinliyorlar.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Erol hocamın bir öğrencisi olarak sen neler söylersin?
3: Vallahi yani çok kısa söylemek gerekirse onun şereftir benim için. Yani tek kelimeyle her anlamda onun üslubunu, okuyuşunu, çalışını edinebildiysem ve bunu biraz olsun yansıtabiliyorsam bunun bahtiyarlığını yaşarım
1: ne
3: sadece.
1: Kadar
3: bu kadar söyleyebilirim.
0: Fazlasıyla yapıyorsun.
3: Ay, estağfurullah hocam. Sağ olun.
1: Bu özel saz da hocamın sazı aynı zamanda.
3: Evet.
1: Değil mi?
3: Evet.
1: Onun o özenli bu hassas sazımız gerçekten çok önemli. Türk musikisinde tambur sazı.
3: Her anlamda işte çalışıyla, evet. Okuyuşuyla.
1: Evet, evet.
3: Beste anlayışıyla.
1: O halde güzel bir şarkıyla devam edelim hocam isterseniz.
0: Tabii,
1: programımıza
0: tabii,
1: müsaade ederseniz. Efendim şimdi de sözü de bestesi de değerli hocamız Erol Sayan imzası taşıyan Nihavente'se de kulak veriyoruz. Hep ağlattı beni kaderim diyecek Koray Safkan sizler için.

0: Efendim Şarkıların Rengi, ben Murat Seçkin ve değerli konuklarım Erol Sayan, Sadi Erimli ve Alper Uzkur ile birlikte programımız devam ediyor. Değerli hocam, Türk musikisine o kadar büyük hizmetleriniz var ki tartışılmaz bir şekilde ve şu an yaşayan devasa büyük bir bestekarsınız.
1: Estağfurullah.
0: Ben radyoları açtığımda sadece hepimiz dinliyoruz radyoları ya da televizyonları izlerken kesinlikle Erol Hocam'dan en az 5 tane şarkı vardır değil mi?
2: Her zaman, evet.
0: Bu da hocamızın ne kadar büyük bir bestekar olduğunun bir göstergesi. Hocam, siz şarkılarınızı dinlediğiniz zaman radyolarda neler hissediyorsunuz?
1: Şarkılarımı dinlerken ne bileyim, mutluluk oluyor benim için. Ne güzel şarkı yapmışım ki
0: diyorsunuz.
1: Okunuyor diyorum.
0: Evet.
1: Tabii bu arada hemen söylemem lazım. Ben konservatuvarlardan analiz hocalarının çıkmasını istiyorum. Yani benim şarkılarımın okunması yanında bir de analiz edilmesini istiyorum. Yani onun araştırılması lazım, üzerinde durulması lazım. Yani şu satırdaki şu ölçüde şöyle bir şey yaptı. Bu şarkıya yakışmış veya yakışmamış.
0: Sizi çok iyi anlıyorum.
1: Diyecek kişilerin konservatuvarlarda yetişmesi lazım. Yoksa ben şarkıyı seviyorum, benim için çok önemli bir şey değil. Ama şu şarkılar kompozisyon olarak çok mükemmel. Yani her bakımdan, hecetek olarak veya diğer konularda hiç hata bulamadım. Ben bu eseri çok beğendim ve takdir ediyorum. Bestekarı da kutluyorum diyebilecek adamların yetişmesini istiyorum.
0: Bu hocam bir çağrı olsun. Mikrofonumuz aracılığıyla gerçekten çok önemli bir şeye değindiniz ve ben de çok duygulandım şu an. Çünkü sizin gerçekten makamsal olarak o kadar çok değişik melodilere sahip eserleriniz var ki ve hepsinin tek tek incelenmesi lazım. Bu konuda gerçekten çok değerli hocaların yetişmesi taraftarıyız hepimiz.
1: Evet, evet.
0: Çünkü Türk müzikisinin gelişmesi açısından da çok önem arz ediyor bu.
1: Örnek olacak.
0: Çok önemli bir şey. Ve bu sizin emri telaki olarak alınması gereken bir husus bu sözleriniz. Çok teşekkür ediyorum bunu dile getirdiğiniz için hocam.
1: Evet.
0: Ben diyorum ki hazır stüdyomuzda sazımız var. Çok değerli bir sazendemiz var. Güzel sesler var. Ve sizin de katılmanızı temenni ederek canlı canlı şöyle bir performans sergileseniz diyorum hocam.
1: Hayır, temenni etmek başka, ben dayanamıyorum zaten katılmadım buradan.
2: Ne mutlu bize.
0: Ne kadar güzel.
1: Güzel sese ve zarara dokunur diye de korkuyorum bu arada.
0: Estağfurullah. Ama biz sizin hocam, ne kadar güzel sesiniz olduğunu zaten biliyoruz. Bir şarkı diyelim ve şarkının anonsunu sadeceğim senden.
2: Tabii,
0: istirham edeyim.
2: Zevkle. Sözlerini Samim Arıksoy'un yazdığı mahur bir şarkıyı seslendirelim birlikte. Dudağımda açan gülüş, senin, benim, ikimizin, saçlarıma düşen gümüş, benim, senin, ikimizin.
0: O halde dinliyoruz sizi.

0: Ağzınıza gönlünüze sağlık. Hocam ne kadar güzel
1: sağ olun,
0: icranız.
1: sağ olun,
0: Halen
1: güzel.
0: O örnek sesiniz, icranız, üslubunuz hep yansımış gerçekten. Kıymetli hocam, sizin müzik çalışmalarınız tam anlamıyla 1954 yılında başlıyor. 1964 yılına kadar Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nun öğrencilerine teorik musiki dersleri veriyorsunuz.
1: Neden veriyorum? Çünkü sanat okullarında müzik yok. Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu sanat okullarına öğretmen yetiştiriyor.
0: Evet.
1: Ben orada müzik çalışmaları yapıyorum. Özellikle oraya gidiyorum ki öğretmenler müzik öğrenerek gitsinler ve orada müzik olmayan sanat okullarında müzik öğretsinler talebelere diye gidiyorum.
0: Ve Türk evet. musikisini öğretmeye o yıllarda başlıyorsunuz.
1: Evet tabii. Evet.
0: Ve 1961 yılında Ankara tamam. Radyosu'nun açmış olduğu sınavları başarıyla kazanarak
1: evet.
0: giriyorsunuz. O dönemlere dönsek, kısaca neler söylersiniz hocam? Türk müziğinin o altın yıllarına dönsek daha doğrusu.
1: Yani o dönem derken hocasız dönemler. Babam Ankara'ya tayin oldu 54 senesinde ve biz de tabii onunla beraber Ankara'ya geldik. Ankara'da müzik öğrenecek bir hoca bulamadım. Yok.
0: Evet.
1: Yani bir İsmail Baha Söylesen hoca var. Oraya da girmek çok zor. Yani evinde ders veriyor. Evi iki oda. Yani odalar da çok büyük değil. 18 kişi var zaten. 19 kişiyi biraz zor alır içerisi. Dolayısıyla oraya da kimse müracaat edemiyor oradaki talebeler. Zaten diyorlar bestekar sevmez diyorlar. Halbuki tam tersi adam. Öyle bir şey yok. Ve o sırada Cengiz Dişoğlu

0: Cumartesi günü gittim İstanbul'a, evini buldum Nişantaşı'nda orada ve iki tane paket hazırlamış bana rahmetli. Para filan da almadı benden. 67 tane musiki mecmuası koymuş içine ve ben onu aldım, getirdim, açtım. Her sayıda musiki nazariyatıyla ilgili bir yazısı var Saadettin Arel'in. Evet. Ve 67'de bitiyor. Yani Türk müziğinde bugün konservatuvarlarda hangi ders biliniyorsa, görülüyorsa o derslerin hepsi mevcut nazariyat olarak 67 dergide. Ve ben onları okudum ve iyice hazmettik. Ondan sonra radyo imtihanını kazandım. Radyo imtihanında Muhammed vurarak solfej ettirdiler.
1: Evet.
0: Yani bu konservatuvar talebelerine böyle bir imtihandan geçmiyor hiçbir yerde yani.
1: Gerçekten.
0: Neyse o şekilde kazandık.
1: O dönem radyo müdürü kimdi hocam? Ankara Radyosu'nun.
0: Radyo müdürü bizim Muzaffer İrkar'dı. TSM müdürü.
1: Evet.
0: Muzaffer İrkar'dı.
1: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şimdi güzel bir eseriniz var sırada. O kadar güzel bir eser ki ben de çok severim. Rast makamında yapmışsınız bu eseri. O güzel eseri Nazan Sıvacı'nın sesinden dinleyeceğiz. Aşk denilen ateşe yanalım mı diyecek sevgili Nazan Sıvacı sizler için efendim.

0: Efendim değerli hocam Erol Sayan'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam az evvel bahsettiğimizde mecmuanın 1954 yılındaki dönemine siz şahit oldunuz ama aslında 1948 yılında basıma başlıyor.
1: İlk baskı birinci sayı 48'de çıkıyor.
0: Evet.
1: Ve 54 senesinde aşağı yukarı 98-100 sayı buluyor.
0: Evet.
1: Bana Laika Hanım birden 67'ye kadar olan yani sadece nazariyatların olduğu sayıyı verdi
0: Evet.
1: bana. 128, 228 öyle devam ediyor
0: Devam
1: tabii.
0: ediyor tabii ki.
1: Hala belki de yayınlanıyor bilmiyorum yani.
0: Hocam tabii klasik bir soru olacak ama bütün bestekarlara sorulur ya kaç besteniz oldu bugüne kadar diye. Ben de size sormak istiyorum.
1: Tabii. Ben size şimdi derim ki 422 eve giderim 3 tane beste yaparım. 425 olur.
0: O küsuratları saymıyoruz hocam.
1: Dolayısıyla

0: öyle. Dolayısıyla öbür aleme göçtükten sonra birileri sayar mutlaka onu.
1: Allah gecinden versin.
0: Ve o zaman belli olur kaç tane oldu. Çünkü artık yeni beste yapılamayacağına göre.
1: Şimdi ben size de yolda gelirken konuşmuştuk. Amin Anıl'a bir sorum olmuştu. Hocam sizin binlerce eseriniz var. Bunlar bir dakika dedi bana. Ne binlercesi dedi. Benim dedi 120 tane eserim var. 120 küsür tane. Ama hepsi de meşhurdur demişti.
0: Tabii.
1: Ve gerçekten de şunu anladım o zamanlar. Çok eser üretmek değil de anlamlı ve öz besteler üretmek çok önemli değil mi hocam?
0: Mesela benim hiçbir şarkım meşhur olmasa ben memnun olurum. Benim şarkılarım meşhur değil, sevilir. Meşhur olmaz.
1: Hocam ben diyorum ki şöyle hazır sazımız devam edelim. Şöyle canlı tabii, canlı tabii. Performansa. Hı hı. Sizden bir eser daha rica etsem.
2: Tabii
1: beni
2: zevkle.
1: Kırmazsınız herhalde.
0: Hay hay.
2: Hep birlikte söyleriz. Yine Samim Arıksoy'un sözleri. Bu kez makam Buselik. İki kızımız olsa güzelim cümle alem duyası. Birinin adı Bükül İpek, öbürü İğne Ayısı.
1: Efendim bu güzel esere kulak veriyoruz.

0: Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok kıymetli konuklarımla birlikte. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Hocam ne kadar güzel
1: sağ
0: icranız.
1: Sağ
0: halen
1: hocam.
0: O örnek sesiniz, icranız, üslubunuz hep yansımış gerçekten.
1: Ya esas okuyanlar burada.
0: Sana ve sevgili Alper'e çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz.
0: Sadiyeciğim sen neler yapıyorsun?
3: Ben neler yapıyorum? Zaten dinleyicilerimiz vakıflar, daha önce konuk olduğum için biliyorlar. İşte korolar çalıştırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü'nde görevime solist olarak devam ediyorum. Amatör korolarda aynı programlarda olduğu gibi hocamızın bize öğrettiklerini anlatmadığımız bir tek günümüz, bir tek dersimiz geçmiyor. Her zaman bahsi geçiyor. Bizim için yaptığı fedakarlıklar, yani ben bunları anlatmayı çok arzu ediyorum. Alper'cim de katılacaktır. Kesinlikle. Nasıl ki kendi hocası ya da ders aldığı kişiler hocamıza gönüllülükle destek olmuşsa, ki hocamızın öyle bizim gibi şansı olmamış, biz çok şanslıyız. Hocamız da bizlere hiçbir zaman herhangi bir maddi kaygı gözetmeksizin her konuda, hem bilgi anlamında hem manevi dünyamız, bizim özel hayatımızdaki problemlerimize kadar bizimle ilgilenen,
0: evet,
3: her şeyimize
0: ortak olan
3: derdimizi dinleyen, bizim için hakikaten çok, bir de şarkı söyleme, hani biz daha iyi söylüyoruz gibi bir, zaten öyle bir şey söz konusu değil. Ben daha önce de söyledim, birçok hocadan ders alma imkanım oldu ama benim benimsediğim icra
0: tek
3: yolu
0: Erol Sayan'dır.
3: Yani hep hocamı taklit etmeye, onun gibi okumaya çalışırım. Yani çaba tabii bu ama evet, her zaman rehberliğine
0: harika
3: şükretmişimdir bu anlamda.
0: Alper'cim senin de yoğun işlerin biliyorum.
2: Evet, evet.
0: Bu şekilde devam ediyorsun. Tabii sazınla çok hizmetlerin var Türk musikisine. Sen neler yapıyorsun?
2: Vallahi ben de bahsettiğimiz gibi az önce Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda konserlerimiz biraz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi baharın gelmesiyle biraz sayıca azalacak gibi görünüyor. Ama yoğun bir sezon geçirdik.
0: Evet.
2: Onun dışında daima tamburla iç içeyiz, müzikle iç içeyiz.
0: Hocam, yatıyoruz, kalkıyoruz, tamburla.
2: Öyle oluyor biraz yani.
0: Ne kadar güzel ama şanslısın. Çünkü
2: çok teşekkür ederim.
0: Çünkü bu enstrümanı çalmak isteyen çok kişi var.
2: Kesinlikle.
0: Çalması da icra etmesi de çok zor bir enstrüman.
2: Yani vakıf olabilmek onun şeyini, değil mi? Gelenekteki
0: çok,
2: yerini anlayabilmek,
0: evet, çok
2: ve onu
0: önemli gerçekten.
3: Küçük bir şey anlatmak isterim. Alper'cimle biz yıllardır birlikteyiz. Erol hocama birlikte başladık Sarıyer Halk Eğitim Merkezi'nde.
2: Evet.
3: Hocamız bizi geliştirmek için her hafta bir ödev verirdi. Aslında çalamayacağımızı zannettiğimiz ya da okuyamayacağımızı zannettiğimiz bir eseri ödev verir. Alper, bir de Ali'miz vardı. Ali Tüfekçi, kulakları ya çınlasın. Alper'le Ali şimdi önümüzdeki hafta bize işte çok zor bilinen bir saz eserini çalışıp gelecekler derdi. Ve onlar çalışırlardı. Mecburen çalışırlardı.
2: Evet, evet.
3: Ve gelirlerdi. Bugün her ikisi de ülkemizin çok önemli sazendelerinden. Bu gelişmeyi de o amatör topluluktaki
2: görevlendirmelere
0: hocamızın öğrencileri de o yolda gitmişler. Bugünlere geliyorlar. Ve daha da sizler de çok öğrenci yetiştireceksiniz.
2: Elimizden geleni yapıyoruz.
0: Çok önemli bir şey. Çünkü
3: İnşallah.
0: O almış olduğunuz musiki terbiyesini kuşaktan kuşağa hepimizin aktarması lazım.
3: İnşallah.
0: Yine güzel bir eserle programımıza devam edelim. O güzel eserlerinizden bir tanesi. Hocam sanıyorum abinize ait bu sözler. Muharrem Naci Sayan. Değil mi?
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun. Bu güzel besteyi de siz yapmışsınız ve gerçekten o muhteşem, benim için de çok sevdiğim bir eser bu.
1: Bunun hikayesi var yalnız. Ama hikaye, masal değil.
0: O halde dinleyelim sizden lütfen.
1: Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nde çalışıyorum. TRT'den oraya geçtim. Beni idareci kursuna, Türkiye ve Orta Doğu Yüksek İdareci Kursu'na gittim. Ankara'da. Orada şeylere, yani müdür olacaklara ders veriyorlar, kurs veriyorlar.
0: Evet.
1: Ben de oraya devam ediyorum. 42 kişiyiz sınıfta. 6 ay sürecek. Siyah kıvırcık saçlı, hafifçe esmerce bir kızcağız var. Devamlı güler. Yaşı bize göre çok genç. Mesela biz o zaman aşağı yukarı 45-50 yaşlarındaydık. Kız 21-22 yaşlarında. Şef.
0: Oo.
1: Şef, idareci olacak işte. Neyse. Edip Bey var. Form bilgisine, dersine geliyor. Buna cici kız dedi. Adı Sevim. Ama cici kız diye bir at taktı.
0: Öyle de kalmıştır.
1: Ve bütün sınıf artık çocuk kız diyor bana. Böyle gidiyor. Ve bir gün geldi dedi ki, Erol Bey dedi, isminizi dedi radyoda duydum, yanlış mı duydum dedi. Yok dedim, doğru duymuşsun dedim. Peki ne yapıyorsunuz radyoda dedi. Ne yapıyorum, benim şarkılarım var dedim. Besteci misiniz dedi. Evet dedim. Bana da beste yapın dedi.
0: Aa, çok iyi.
1: Cici kız bu. Lom lom konuş.

0: Sen de neşeli bir kız, devamlı gülüyor. Yani. Evet. Tamam dedim, nasıl bir beste istersin dedim. Ça ça ça isterim dedi. Ya şimdi ça ça ça Türk müziği değil ki. Tamam dedim, yaparım. Tamam. Hemen gittim, Erol Pekcan var. Evet, şeyde, evet. Cazda.
1: Evet.
0: Bateri çalıyor. Erol'cum dedim, aman gözünü seveyim bana dedim, bunun temposunu yaz. Ça ça ça'nın temposu nasıl bir tempo? Hani çünkü onun temposunu o vuruyor bateride. Bana notasını yazdı. Ben de eve gittim. İşte cici kız mici kız diye bir şeyler yazmaya çalıştım. Onu abime dedim ki böyle böyle bir şey var dedim. Benim o yazdığım şiirleri ek olarak bir iki kıta yazdı. Ben onu abim Naci sen yazdım üstüne tabii. Onu besledik. Yani kendisine de sonra okudum. Çok beğendi.
1: Cici ça kız, ça ça diye bitiyor
0: cici
1: değil mi hocam?
0: Fen aslında. Fakültesinde profesör şimdi.
1: Evet, evet, evet. Ne güzel bir anı. Evet. Gerçekten. O halde bu güzel esere kulak verelim şimdi. Evet. Serap Kuzey'in sesinden dinleyeceğiz bu güzel eseri. Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var? Kısaca cici kız diyecek sevgili Serap Kuzey sizler için.

0: Kıymetli hocam, siz ilk Türk Musikisi Devlet Konservatuarı olan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın kurucuları arasındasınız. Çok emekleriniz var burada. Türk musikisi açısından da çok önemli. Böyle bir bölümün yer alması ve hayata geçmesi. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Halen tabii devam ediyor bu üniversitemiz.
1: Milli Eğitim Bakanı 1975 yılında Ali Naile Erdem.
0: Evet.
1: Allah selamet versin. Yaşıyor kendisi. Görüşüyoruz. Milli Kütüphane'de 1975 Şubat ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi korosuyla Dede Efendi konseri veriyorum. Bizim koro veriyor.
0: Evet.
1: Milli Kütüphane'de Müjgan Cumhur Genel Müdür. Tabii konser tarihi belli oldu ve davetiyeler dağıtıldı. Bu arada tabii Milli Eğitim Bakanı ve Müsteşar Genel Müdürler falan da geliyorlar. İsmail Basur Esen zaten otomatik geliyor. Muzaffer Karlar geliyor, Kutlu Payaslılar geliyor, Ziya Taşkentler geliyor, Radyodan sanatçılar geliyorlar. Ve biz çok başarılı bir konser verdik. Dede Efendi'nin o besteleri var, ağır. Onları da çok dinamik bir şekilde okuduk ve çok iyi alkış aldık. En sonunda altı sesli bazı koro eserler okudu. Üç ses koroda, üç ses sazda. O şekilde eserler okundu ve en sonunda artık bitirdik. Bir tane falan eser kaldı galiba en sonunda. Bakan elini kaldırdı. Ali Naile Erdem ortaya çıktı. Bizim koronun önüne geldi ve dedi ki, gençlerin bu heyecanı karşısında dayanamıyorum, Türk Musikisi Konservatuvarı'nı açıyorum dedi. Peki yarın bana uğra dedi. Bana. Şimdi bana uğra deyince
0: ne büyük bir gurur.
1: Demek ki bana bu konuda bir görev verecek.
0: Evet.
1: Tabii ben hocam olduğu için benim gitmem doğru olmazdı. İsmail Bağ söyle sana orada var. Hocam gelir dedi. Tamam dedi. Ve 18 kişi, İsmail Bağ söyle sondaki 18 kişi bizler. Hoca bize dedi ki, nasıl bir konservatuvarın kurulmasını istersiniz? Bunu dedi bize anlatın. 18 kişi bir şeyler söyledik orada. En sonunda 18 kişinin ortak aklı olarak bir şey ortaya kondu. Şöyle şöyle şöyle açılacak. Şu şekilde talebeler gelecek. Şunlar hocalar böyle olacak. Bilmem ne böyle olacak gibi. Böyle bir madde hazırlandı. Ve bu İsmail Basur Esen'e verildi. Ama kimsenin fikri değil. 18 kişinin ortak aklı.
0: Evet.
1: 75 yılında Haziran'da İstanbul'dan hemen Ankara'ya geldiler. Şimdiki kurucular, hocalar, Yılmaz Öztuna. Başta olmak üzere İstanbul'dan bütün arkadaşları ertesi günü Ankara'da geldiler. Ve Haziran ayında toplantıya davet ettiler. İsmail Bey Süleysan da var. Haziran'da 75 yılında davet edilen İsmail Basur Esen davete katıldı ve nasıl açılacak sorusuna bizim 18 kişinin söylediği şeyi benim müzik uğraşım kitabında vardır ne söylediğimiz. Onu anlattı, söyledi ve şey yaptı, bıraktı tabii.
0: Hocam o halde o dönemin bakanı Ali Nail Erdem Bey'in tavsiyesiyle kuruluyor.
1: O şekilde de ortaya çıktı.
0: Ben diyorum ki şöyle canlı canlı, hı hı, yine son bir şarkımızı seslendirelim. Ben de katılacağım bu sefer
2: ne
0: sizlere.
2: Ne büyük mutluluk olur bizim için.
0: Hocam müsaade ederse.
1: Estağfurullah.
0: O güzel esere kulak verelim diyorum.
2: Sözlerini Enis Behiç Koryüreğin yazdı. Tüm Türkiye'nin gönlündeki, dilindeki bir şarkı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.
0: O halde dinleyicilerimize dinletelim.
1: Şiir bu kadar.
0: Evet.
1: Besteledim, çaldım. Annem dedi ki rahmetli, oğlum dedi bu çok kısa. Buna dedi biraz daha bir şiir bu dedi. Yani adamda yok mu dedi. Hakikaten adamda yok. Enis Behiç Koryüreğin dedi yok. Devam yok. Arkasından işte yattık kalktık bilmem ne yaptık falan. Gece 3'te kalktım bir gece. O kısa olduğunu hatırladım şarkının. Aranamesi de zaten yarımdı. Onu tamamladım. Arkasından da ömrüm sensiz geçse de aşkım gönlümde kalsın. Gülen gözlerin bin bir teselliyle baksın diye o beyit şeyini hecelerin durumuna göre kapalı açık heceleri durumunu gözeterek yazdım. O şekilde de şarkı ortaya çıktı.
0: Ve çok da güzel oldu ve evet. Çok sevildi hocam tabii, gerçekten. Tabii. O halde bu güzel bestenizi sevgili dinleyicilerimize dinletelim.
1: Hay hay.

0: Efendim ne yazık ki bugün de bir programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocam o kadar çabuk geçti ki zaman. Sizi sabahlara kadar dinlesek inanın sıkılmayız.
1: Bir daha geliriz.
0: Büyük şeref duyarım. Gerçekten çok mutlu olurum. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmek dileğiyle.
1: Eyvallah.
0: Ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum hocam.
1: Sağ olun. Allah tekrar erdirsin sağlıkla.
0: Amin. Hepimize inşallah. Efendim bugün programımızda Türk musikisinin büyük çınarlarından değerli hoca, bestekar Erol Sayan'ı ve değerli öğrencileri sevgili Sadi Erimli ve Tamburi Alper Uskur'u ağırladık. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: İyi ki geldiniz. Efendim ben Murat Seçkin. Bugün de Şarkıların Rengi programını sizler için hazırlayıp sundum. Teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte TRT Nami frekanslarında yeniden buluşmayı diliyor ve Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Programımıza son olarak Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğimiz sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ve bestesi kıymetli konu Erol Sayan'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki çok sevilen eserle bugünkü programımızı noktalıyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir diyecek Emel Sayın sizler için. Hoşça kalın efendim, mutlu bayramlar diliyorum.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gidecek. Perşembe günü CHP'de partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu gün boyu çalışmalarını evinde sürdürdü. Kendisini ziyarete gelen isimlerle görüştü, bundan sonraki yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel, grup başkan vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız dedi. Bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı. Özel'in meclis odasının girişindeki tabelada değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'nın krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi bir aktör haline geldiğini söyledi. Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi. MİT Başkanı Kalın, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Devlet politikası olarak yürütülüyor, nihayete ermesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kör düğüm. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile süren müzakerelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında TRT Haber'in Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin sorusunu yanıtlayarak Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel somut filosu aktivistlerinden Fransız Mathilde Maye tedavi görüp sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Sarıkaya'nın adli tıp kurumunda saç ve kan örneği de alındı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Hava sıcaklıkları bayram süresince yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Bayramın ilk gününde yağış beklenmezken ilerleyen günlerde yerel geçişler etkili olacak. İstanbul'a ise bayramın 3. gününden sonra yaz gelecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Stüdyoname programımızı dinliyorsunuz. Efendim bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ebru Özçengel hazırladı programımızı. Bugün Tomayserimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Her zaman olduğu gibi saat 15'e kadar sizinle birlikte olacağız. Sanatçılarımız İzmir Radyomuzun kıymetli sanatçılarıyla birlikte olacağız. Ses sanatçılarımızın seçtiği şarkıları dinleyeceğiz ve onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyoloda Manoğlu Yaşan Sesli, violonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Tunca Yüksel, kanunda Selim Gönüldaş, neyde Salih Yurttaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk eserimize geçmeden önce sanatçımız Salih Yurttaş'ın ne ile yapacağı Taksim'e kulak vereceğiz. Akabinde Emrah Yiğit gelecek mikrofona. Erdoğan Yıldızel'in Hicaz makamındaki şarkısını seslendirecek. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm. Bir vefasız kederinden eriyor çileli ömrüm.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Emrah Yiğit'e. Efendim şimdi Hicaz makamında Selahattin Pınar'ın Fuat Edip Baksın'ın şiirinden bestelediği şarkısıyla Furkan Yavuz mikrofonda. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz.

Sanatçımız Furkan Yavuz'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz ve mikrofona Fuat Karayavuz'u davet ediyoruz. Yine Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz. Bu kez bestesi ve güftesi Zeynettin Maraş imzalı. Hasretim sana, sanki bin yıl uzakta gibi. Hasretim sana, bir varılmaz diyarda gibi.

Devam ediyoruz efendim. Programımız Stüdyoname Hicaz makamında eserlerle sürüyor diyelim ve sanatçımız Güldehan Marmara'yı davet edelim. Efendim, bestesi ve güftesi Yesari Asım Arsoy imzalı şarkıyı seslendiriyor. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

0: çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık sevgili Güldehan.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Efendim yine Hicaz makamındayız. Bu kez sözlerini Ülke Aker'in yazdığı İrfan Özbakır'ın şarkısına kulak vereceğiz. Sanatçımız Lale Mumcu Başel seslendiriyor sizin için. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Nefesine sağlık
1: ben
0: sevgili Lale.
1: Ben teşekkür ediyorum canım.
0: Evet, programımız Muhayyer makamında Saadet'in Kaynağı ait şahane bir eserle sürüyor. Sanatçımız Burcu Göktürk seslendiriyor. Esmerim, kıyma bana, kurban olayım sana.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: Ağzınıza
1: ediyorum.
0: Sağlık efendim. Yine Saadettin Kaynağı ait bir eser dinleyeceğiz. Bu kez sözlerini Necdet Rüştü Efe yazmış. Muhayyer makamındayız. Sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu seslendiriyor. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.

0: Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu'ya da. Efendim, Stüdyo Nami'nin bu dakikalarında İzmir Radyomuz sanatçılarının icralarıyla Rast makamında birbirine bağlı şarkılar dinleyeceğiz. Ve biz size veda edeceğiz. Programımızı Ebru Özşengel hazırladı. Tom Meister'imiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Bir, iki, üç, son. İki.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladı, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız kararlılıkla sürecek dedi. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak Milli Aile Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Milli Aile Haftası'nı kutladı ve ailenin bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsü olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir diyerek siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Bayramın ikinci günü partililerle bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel grup başkan vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız dedi. Bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı. Özel'in meclis odasının girişindeki tabela da değiştirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci çözülemiyor. Amerikan Başkanı Trump ya harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil dedi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını kaydetti. TOKİ sosyal konut projeleriyle Zonguldak'ta

Tadı sıcak yuvalar kurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahiplerinin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Dar gelirli ailelerimizi güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz dedi. Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyar kargonun teslim edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporunu paylaştı. Uraloğlu, rekorun e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Saç ve kan örneği alınan Sarıkaya daha sonra serbest bırakıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu da artıyor. İçişleri Bakanlığı Bayram Sensiz Olmaz sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri sürüş güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan trafik kontrolü sağlıyor. Bayramın yaklaşmasıyla çarşı pazarda hareketlilik arttı. Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanırken fahiş fiyat denetimleri de sürüyor. Ekipler tüm illerde özellikle yoğun tercih edilen ürünlerde denetimleri sürdürecek. İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığına çalışıyor. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: İpek Dereli'nin yöneteceği Gülizar Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kemal'la Ertuğrul Erhan yapacak.

0: İpek Dereli'nin yönettiği Gülizar Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Kemal'la Ertuğrul Erhan yaptı.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in 43. vefat yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve özlemle anıyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 43. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Üstad Necip Fazıl inancı, cesareti ve duruşuyla bugün de genç nesillere ışık tutmaya devam ediyor dedi. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu gün boyu çalışmalarını evinde sürdürdü. Kendisini ziyarete gelen isimlerle görüştü. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kör düğüm. ABD Başkanı Trump ya harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Rusya, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Saldırılarda Ukrayna'nın başkentindeki savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Gaziantep'in simgelerinden dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğinin kayıp bir paneli daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük kompozisyonun 13. eksik parçasının ait olduğu topraklara döndüğünü müjdeledi. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yurdun dört bir yanında mutfaklardaki hazırlıklar sürüyor. Sağlık Bakanlığı dengeli beslenme kurallarını hatırlattı. Et kesiminden saklama koşullarındaki hijyene kadar birçok konuda uyarı yaptı. Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu da artıyor. İçişleri Bakanlığı "Bayram sensiz olmaz" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri sürüş güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan denetim yapıyor. Site yönetimleri ve kat maliklerini karşı karşıya getiren aidat zammı ile ilgili yeni düzenleme tarafları sevindirdi. Aidat artışlarında artık belirleyici olan site sakinleri fahiş zamların önüne geçilmesinden memnun. Site yönetimleri de düzenlemenin kimseyi mağdur etmeyeceği görüşünde. Haberleri dinlediniz.

Merhabalar efendim. TRT'nin çok kıymetli dinleyenleri. Ben Seda Gökkadar. Bugün akustik name programımızla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda sizlerle olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tom Master'imiz Süleyman Nazif İlter ve ayrıca bugün sizler için icra edeceği meselelerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım Kemanda Aydın Varol, Kanunda İsmail Karaşin, Utta Hakan Aydınlık, Klarnette Ali Çeliksu, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersar ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Bugün çok keyifli şarkılar hazırladık sizler için ve seslendirmeye çalışacağız. Umarım sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. İlk eserimiz bir Hicaz şarkıydı. Muzaffer İlkar bestesi, Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum dedik. Ve yine bir Hicaz şarkıyla devam ediyoruz. Söz Hikmet Şinasi Önal, müzik Selahattin İnal. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Bu sefer söz ve güfte Zeki Müren'e ait. Aldattın beni seviyorum diye.

Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Beste ve güfte Yesari Asım Arsoy. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız sevgili arkadaşlarım. Yine Hicaz çok keyifli bir eser ve bir Yusuf Nalkesen bestesi. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı sen bana sor.

Evet, Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam edeceğim ama öncesinde o muhteşem kemanıyla sevgili Aydın Varol'dan bir Hicaz Taksim dinleyebilir miyiz?

Çok teşekkür ediyorum bu harika keman taksimi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bir Erol Sayan bestesi, sözler Taner Şener. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için.

Evet, Hicaz makamının son eseri yine Yusuf Nalkesen'den. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Gerçekten harikasınız. Gerçekten muhteşemsiniz. Evet, Nihavend makamındaki keyifli eserlerimize geçelim. Kimden taksim alalım sevgili arkadaşlarım? Evet, klarnetle Ali Çeliksu'yu dinleyebilir miyiz? Ali'cim lütfeder misiniz? Çok teşekkür ediyorum.

Seslendirmiş olduğumuz eser Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim Güfte Edip Baksı, beste Arif Sami Toker'e aitti. Yine bir Nihavend Fantezi Tango. Kıymetli şeflerimizden Hasan Esen'e ait beste Güfte Fatma Onur. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, diğer ismiyle Dilruba.

Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizler için çok keyifli bir programdı stüdyoda. Umarım sizler de radyolarınızın başında aynı keyifle dinlemişsinizdir. Kapanış anonsumuzdan önce bir program hatırlatması, tekrar program hatırlatması yapmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda dinlemekte olduğunuz Akustiknamme programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Bugün bana bu keyifli programda eşlik eden sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımı tekrar etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi enstrümanlarıyla eşlik ettiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu keyifli programın sizlere ulaşmasını sağlayan yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ton meisterimiz sevgili Süleyman Nazif İltir'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İki nihavent eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Gündoğdu Duran'a ait ilk eserimiz Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın ve ona bağlı olarak Güfte Aydın Ünsal, Beste Yıldırım Gürses. Anla artık, anla beni diyeceğiz. Hoşçakalın.

Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Efendim saatlerimiz 19'u 1 dakika geçerken akşamın sesi TRT Name'de başladı. Bizler programı hazırlayan Melek Hancı, teknik yönetiminde Seher Topçu ve ben Demet Akat. Sizlerle birlikteyiz saatlerimiz 21'i gösterinceye dek Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleriyle. İşte ilk şarkımız için Bülent Ersoy'a kulak veriyoruz şimdi. Beste Coşkun Sabah, güfte Ali Tekin Türe imzalı. Baharı bekleyen kumrular gibi. Hoş geldiniz.

Haram Geceler'de Coşkun Sabah radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Beste ve Güfte Adnan Ergil imzası taşıyordu. Devam ediyoruz. Sıradaki sanatçımız Emel Sayın, beste Selami Şahin, güfte ise Ahmet Selçuk İlkan imzası taşıyor. Gözler Kalbin Aynasıdır.

Faruk Tınaz radyolarınızdaydı değerli dinleyenler. Saatlerimiz 19.21'i gösteriyor. Bu arada radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize TRT Name'ye akşamın sesine hoş geldiniz diyelim. Ve şimdi Yıldırım Bekçi'ye kulak verelim. Gönülden sevelim birbirimizi.

Muhayyer Kürdi bir eserde Seçili Heper'i dinledik. Değerli dinleyenler, yollar bitmez gide gide dedi. Beste Alaaddin Şensoy. Güfte ise Salih Korkmaz imzası taşıyordu. Ve şimdi radyomuzun sevilen sanatçılarından İhsan Güvenç alıyor sırayı. Uşak bir şarkıda beste Selahattin Altınbaş, güfte Özdemir Kiper. Kumruları dinledim, susu verdiler.

bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç değerli dinleyenler? Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Bekir Mutlu'ya ait Nihavend eseri Neşe Karaböcek seslendirdi. Saatlerimiz 19.42'yi gösterirken Nesrin Ersipahi alıyor sırayı yine Nihavend bir eserde. Beste Selçuk Tekay, güfte Aşkın Tuna. Hatıralar sarmış dört bir yanımı.

Hatırla ey peri o mesut geceyi, değerli dinleyenler, bestesi ve güftesi Sebahattin Ezgi'ye ait Nihavend eseri Nazan Sıvacı'dan dinledik ve şimdi Hicaz bir eserde Belkıs Dikmen'e kulak veriyoruz. Beste Adem Şahin, güfte Reşat Özpirinççi. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar.

Değerli dinleyenler, akşamın sesinde ilk saatimize Mehsem Özçimşir'le veda etmiş olduk. Sanatçımız bestesi Zeki Müren'e, güftesi Yaşar Güvenir'e ait Kürdili Hicazkar eseri seslendirdi. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki dedi. Ve saatlerimiz 20'yi gösterirken sırada Zeki Müren var. Beste ve güfte Kenan Erel imzası taşıyor. Ayaz geceler.

Uşak Bireser'de Ayşe Tunalı'yı dinledik değerli dinleyenler. Saatler mi durmuş yoksa zaman mı dedi. Ve şimdi sırada Ayşegül Durukan var yine Muhayyer Bireser'de. Beste Ziya Taşkent, Küfte Seyhan Girginer. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Efendim, bestesi kendisine ait uşak bir eserde Celal Abacı bizlerleydi. Güftesi de Kemal Özcan'a ait şarkıda ne bir çiçek koparmıştım ne bir kalpte yer almıştım dedi sanatçı. Ve devam ediyoruz. Sırada Hasan Eylen var. Beste Ziya Taşkent, Güfte Nurettin Baykal, makamsa Hicaz. İlk aşkı unutmak çok kolay değil mi?

Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Değerli dinleyenler, Süheyla Eren seslendirdi. Bestesi Bilge Özgen'e, güftesi İlter Yeşilay'a ait Hicaz şarkıda bayram öncesi. Bu da bir barış mesajı olsun hepimize. Ahmet Özhan'la devam ediyoruz. Beste ve güfte Mustafa Seyran'a ait Makam Muhayyer Kürdi. Elbet bir gün buluşacağız. Bu gol yarım kalmayacak.

Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Değerli dinleyenler, Muazzez Abacı'dan dinledik bu güzel Segah eseri. Beste Mustafa Seyran, güfte Mehmet Erbulan imzası taşıyordu. Saatlerimiz 20.36 oldu. TRT Name'de sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Sırada Muazzez Ersoy var. Beste ve güfte Suat Sayın'a ait. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.

Efendim Hüseyin'i bir eserde Metin Milli'ye kulak verdik. Beste Hüsnü Üstüne, güfte Hasan Karakuş'a aitti. Saatlerimiz 20.45'i gösterirken TRTname'de Özer Uçar alıyor sırayı. Beste Turhan Taşan, güfte Meryem Sevin, makam Saniha Vent. Düşünürken seni yüzüm gülüyor.

sarsam, sarsam diyorum. Yanıma gelmişti tutacak gibi. Durup durup seni sarsam,

Değerli dinleyenler, Yıldırım Bekçi ve Zekai Tunca'dan ard arda dinlediğimiz iki güzel eserle birlikte bizler için veda vakti geldi artık. Akşamın sesinden bu akşamlık bu kadar diyoruz. Programı hazırlayan Melek Hancı, teknik yönetmenimiz Seher Topçu ve spikeriniz ben Demet Akat. Güzel bir akşam dileyerek ayrılıyoruz sizlerden ve sizleri Gökçe Bahadır'la baş başa bırakıyoruz. Beste Saadettin Öktenay, Güfte Mehmet Erbulan, Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşamki programımızı icra edecek saz sanatkarları Viyola'yla Neriman Güneş Akalın, Kanun'la Funda Süyür. Ton maisterimiz Barış Baykal. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Her zaman olduğu gibi sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Efendim, önümüz Kurban Bayramı. Her Kurban Bayramı'nda musiki camiasının, özellikle Türk musikisi camiasının ilk hatırladığı isim Hammamizade Dede İsmail Efendi'dir. Bir Kurban Bayramı doğmuştur, bu sebeple adı İsmail'dir. Yine bir Kurban Bayramı'nda haçta koleradan vefat etmiştir. Dolayısıyla her Kurban Bayramı arifesinde veya Kurban Bayramı'nda yapılacak programlarda Münhasıran Dede Efendi'nin eserleri söylenir. Ben de bu akşam ağırlıkla Dede Efendi'ye ait eserler okuyacağım. İlk eser Bayati Hafif Murabba. Küfte şairini bilmiyoruz. Ya kendisi yazdı ya bir dostu ona bestelemesi için yazdı. Zira bu güfte 3 yaşında vefat eden oğlu Salih için yazılmış bir güfte ve onun için bestelenmiştir. Güfte çok açık saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bir goncefemin yaresi vardır ciğerimde. Ateş dökülürse yeridir ahı serimde. Her lahza hayali duruyor didelerimde. Takdire nedir çare, bu varmış kaderimde. Makama giriş taksimini Viyola ile Neriman Güneş yapacak.

Terennümünde neva üzerindeki Hicaz cinsinde bir babanın gönül sızısı, evlat acısı o kadar net hissediliyor ve duyuluyor ki özellikle meyandaki feryadı. Mana prozodisi bakımından konservatuvarlarda okutulması gereken bir beste bence. Allah kimseyi evlat acısıyla terbiye buyurmasın. Efendim şimdi programımızda müteaddit defalar başka versiyonunu okuduğumuz meşhur Ağır Semai'ye geldi sıra. Hani bir besteden sonra bir Ağır Semai teamüldendir ya. Çıkmaz değeri onu dilden efendim muhabbetin mısra ile başlayan Ağır Semai. Bu Ağır Semai'nin Aksak Semai, Sengin Semai ve Curcuna usullerinden müteşekkil. Çünkü dönemin Ağır Semai yazma üslubu bu. 1700'lü yılların sonu yani 18. yüzyılın bitimi, bittiği noktada böyle bir gelenek var Ağır Semai'lerde. İki usul, hatta üç usul kullanma geleneği. Efendim bu eserin bir Şeyh Cemal Efendi'den intikal eden versiyonu var. Kuvvetle muhtemel Şeyh Cemal Efendi'den intikal ettiğini zannediyoruz. Saadettin Kaynağ'ın el yazısından öğreniyoruz bunu. Onun plağından da dinliyoruz ayrıca. Bir de Muallim İsmail Hakkı Bey'den intikal eden versiyon var. Bir zamanlar TRT Müzik Dairesi arşivindeydi. Şimdi devlet arşivlerine devredildi. Efendim bundan başka ne söyleyebilirim? Başkaca bir versiyonda yok. Zaten Saadettin Kaynağ'ın el yazısından Cahit Gözkan'ın veresesinde de çıktı. Bir nota. Ve birbirinden farklı fakat çok zevkli iki versiyon. Hani bahsetmiştim ya iki usulle besteleme geleneği, bir de dedenin Ferahnak Ağır Semai'inde var bu.

iki usul. Dili bir çareyi mecruh eden tihi nigahındır mısrayla başlayan, bir de Zaharya'nın ağır semaisi var şu anda aklıma geliveren. İsfahan karar etmez gönül mürdi, bu bağın değme şahında zannediyorum. Güfte itibariyle böyleydi. Dolayısıyla bugün okuyacağımız versiyonu, hemen programımıza döneyim. Bugün okuyacağımız versiyonu Tabii Mustafa Efendi'nin

Supi Ezgi'den intikal eden versiyon. Niçin Supi Ezgi'den intikal eden versiyon diyorum? Çünkü Supi Ezgi bunun meyanını da yazdı ve o bildirdi musiki camiasına. Belki başka kanaldan da gelmiş olabilir. Doğrusu maalesef bunların kayıtları tutulmadığı için bilemiyoruz ya da emin olamıyoruz. Tabii Üsküdar doğumlu, vefatı 1765 ile 1774 yılları arasında gidip geliyor doğrusu. Net bir tarih yok. 18. yüzyılın en tanınmış Türk bestekarlarından, müezzini Şehriyari olarak da ün yapmış. Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet memurluğunda da bulunmuş. Lale Devri'nin en önemli bestekarlarından. Galata'daki evinde inzivaya çekildikten sonraki hayatı hakkında hiçbir bilgi yok maalesef. Bu terk edilmişliğin sebebi bilinmemektedir. Efendim, eser iki beyitten müteşekkil. Çıkmaz deruna dilden efendim muhabbetin. Kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvetin? Ey dil, nedir bu mertebe hahişlerin senin? Cai meramın üzere ikamet mi niyetin? İşte bu ikinci beyit kayıp meyan olarak. Bunu Supi Ezgi aslına çok yakın bir şekilde, yani musiki camiasında öyle söylenir ki tabii de bestelemiş olsaydı böyle yapardı. Kısacık bir bölümünü bestelemiştir zaten. Gerisi form gereği tekrardan ibarettir. Çok sade, dönemin üslubuna uygun bestelemiştir. Şimdi beyitlerle ilgili yorumumu size arz edeyim. Ondan sonra eserin icrasına geçelim. Lafzi terennümleri hayli anlaşılır. Ama beyitler, ey efendim, sizin için gönlümün en derin yerlerinde saklayıp beslediğim gizli muhabbetim hiç bitmez. Hep orada yaşamaya devam eder. Uğruna ölümü göze aldığım, yoluna kurban olduğum efendim, sevgilim, acaba bize bir iyilik yapar mı? Bizi bir gün mutlu edecek mi? Sevindirecek mi? Ey gönlüm, senin bu derecede ve bu şekildeki bitmek bilmez arzuların, isteklerin nedir böyle? Yoksa artık senin niyetin her daim olmayı arzu ettiğin o yerde bulunmak mı? Sevgilinin gönlüne girip de orada kalmak, orada yaşamak mı istiyorsun?

Evet. Su Piyezgi'nin bestelediği meyanla meşhur olmuş, alem olmuş tarzı bu. Ama iki çok farklı ve çok zevkli versiyon da var elimizde saygıdeğer dinleyenlerimiz. Onu da müteahhit defalar belki önümüzdeki hafta programımızda okuruz inşallah. Şimdi dedenin bir ağır diyek şarkısı var sırada. Güfte şairi Enveri. Aslında TRT külliyatında güfte şairi bilinmiyor ama sevgili Coşkun Bağır'ın araştırmaları ve Nur İçinde Yazsın, Zeki Atkoşar'ın yazdığı notalarla güftenin tamamı yayımlandığı için biz son dörtlüğünde şairin mahlasını da okuyup öğreniyoruz kim olduğunu. Bu eserinde

Elimizde hem Leon Hancıyan'dan alınan versiyonu var ki bilinen bir tarzdır o. Bir de Refik Fersan'ın el yazısı olan nüsha var ki bu akşamki programımızda oradan söyleyeceğim, o nüshadan söyleyeceğim. Bir başka el yazısı daha var. O biraz daha farklı. Ama tespit edemedim kime ait olduğunu. Yani üç güzel birbirinden farklı versiyonu var elimizde. Bu akşam bütün dörtlüklerini okuyacağım. Güfte şairinin yazdığı şiirin bütün dörtlüklerini okuyacağım ama programımızda sadece bir dörtlüğünü icra edeceğim. İkinci dörtlüğünü Refik Fersan 1961 yılında yazdığı notada yazmış. Ve kaydedildi diye de bir not var, ibare var. Böyle bir not düşmüş notanın altına. Fakat programımızda bir dörtlüğünü okuyacağım. Çünkü ağır tempoda okuyacağız. İlerleyen programlarımızda bilindik versiyonla diğer dörtlüklerinden belki en azından bir tanesini daha okuyabiliriz. Emeğe saygı babında. Hem Coşkun Bağır'ın hem de rahmetli Zeki Atkoşar'ın emeğine saygı babında. Her dem edip meyli cefa, zalim neler ettin sen bana? Düşmez idi bu iş sana, zalim neler ettin sen bana? Hicrin keselden takatim, selb oldu ha bu rahatım. Bildirmedin bir saatim, zalim neler ettin sen bana? Zar etmeyeyim mi ben hemen, halim yaman oldu yaman. Derdü gamınla an be an, zalim neler ettin sen bana? Netti sana enver acep, söyle nedir nolsun sebep? Layık mıdır her ruzu şeb, zalim neler ettin sen bana?

Çaresiz kaldım medet ey goncefem, aşık-ı biçarene eyle kerem. Saklamam derdi derunum söylerem, bir onulmaz dağı derdim var benim. Güfte mecmualarında yazan bu üç dörtlüğü demek ki okunuyordu. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, yine Coşkun Bağır'ın çalışması ve Zeki Atkoşar merhumun emeğiyle yazılmış bir notada her üç güftede yerleştirilmiş elhanın altına. Ama bu akşam bu bilgiyi arz etmekle yine ilk dörtlüğünü icra edeceğiz.

Şimdi okuyacağım şarkıyı geçtiğimiz programda söylemiştim. Fakat şarkının öyle bir havasına girmiştim ki son nakaratta kendime ait bir beste bile yapmıştım. İçime sinmedi. Hem de şarkı bir kere daha okunmaya değer bir istek üzerineydi zaten. Tekrar söyleyelim bu akşam. Güfte şairi Semih Mümtaz Sarp, bestekarı Halit Lemi Atlı. Sorulmasın bana ye isim gariki hicranım. O hüsnü gördüğüm andan beri perişanım. Bu derdi suzişi firkatle zar-ı nalanım. O hüsnü gördüğüm andan beri perişanım.

Ne kadar güzel ifade etmiş değil mi? Yani perişanım derken müzik cümlesi hakikaten beni okurken perişan ediyor. Sizi çalarken ne yapıyor bilmiyorum. Şimdi saygıdeğer dinleyenlerimiz, bir vasiyeti yerine getireceğim. Bu hikayeyi müteaddit defalar anlattım ben. Konserlerimde de, radyo kayıtlarında da. Bilmeyenler için anlatayım, bilenler için de tekrar olsun. Zeki Arif Ataergen, beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler mısra ile başladığı bilinir ya şarkının. Bu şarkıyı bestelediğinde aslında o kapkara siyah gözler değil. Güfte şairi Kemali Necati Tokyay. Şarkıyı bestelediğinde o sırada İstanbul'da bulunan Sadi Hoşses'e okumuş şarkıyı. Sadi Bey o kadar sevmiş ki şarkıyı, birkaç defa dinleyip ezberini aldıktan sonra veya ezberini aldığını zannettikten sonra Ankara'ya gidip notayı alıp hemen bir neşriyatında okumuş şarkıyı. İlk neşriyatında belki, döner dönmez. Fakat şarkıda Zeki Arif Ataergen'in imzası var. Yani onun formu zorlayan, birçok kulağa aykırı gelen ama çok sehli mümteni yapıdır elbette. Zeki Arif Ataergen'i anlamak zordur saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu sebeple herkes beğenmez deyip az konuşayım ben. Efendim, Sadi Bey bir forma sokmuş şarkıyı, aklında kalanı olsa olsa böyle olur kabilinden yazmış ve okumuş. Şarkı o kadar sevilmiş ki hemen meşhur olmuş tabii. Meşhur olduktan sonra yapacak bir şey yok artık. İsmail Baha Sürelsan'ın dediği gibi, bir şarkıyı emin olmadan çıkarmamak lazım diyor. Çünkü bir meşhur olursa sonradan eyvah demenizin bir faydası olmuyor. Fakat Zeki Arif Ataergen çok üzülmüş. Çünkü imzası olan bir şarkı, imzası silinmiş o şarkıdan. Kim olsa üzülür. Bu üzüntüsünü de ustam Yavaşça'ya hep söylermiş. Yahu bu şarkı böyle değil, İşte bak biliyorsun sen de meşkettin, bunu böyle oku diye devamlı söylermiş. Yavaşça üstadım nur içinde yazsın bana dedi ki, sağlığımda bir türlü kısmet olmadı ona dinletmek. Bu şarkıyı oku, her fırsatta sen böyle oku dedi ve anlat bu hali diye el yazısı notasını da bana verdi. Yavaşça üstadımın kendi el yazısı notasıyla meşk ettiği gibi verdi. Ve oradan yayıldı zaten şarkı bu haliyle. Hoca sağken ben okudum. Şükürler olsun kısmet oldu. Müteaddit defalar okudum. Radyodan da dinlettim. Konserlerde de okudum. Vefatından sonra da ben bunu vasiyet kabul ettim. İşte size bahsettiğim vasiyet buydu. Beni ateşlere salan o kapkare. Kara değil efendim, kare. Ne sebeple? Vezin sebebiyle. Beni ateşlere salan o kapkare siyah gözler. Kara olursa uzamaz. Ahenk olarak güzel değil, estetik değil, kötü duyulur ama kare olur. Dolayısıyla

vezin gereği kara değil kare olması icap eder. Bu sebeple kare. Necati Tokyay'ın bir ablamıza diyeyim, ismini vermeyeceğim, aşık olduğu, belli ki platonik bir aşktı, aşık olduğu bilinir. Ve sevgili Sermet Erkin söyledi bunu bana. Ama teyit edemedim. Vahit Anadolu teyit etmedi. Ama Sermet Erkin de çok emin konuştu kendisinden. Çünkü ablamızla dostluğu vardı. Bir kare apartmanı varmış. O kare apartmanında otururmuş. Bu sebeple kare yazılmış dedi. Ama ben vezin gereği teknik olarak kare olması gerektiğini zaten arz etmiştim. Şimdi güfteyi baştan okuyorum. Ondan sonra şarkının icrasına geçelim. Belki kısa bir Taksim'de dinleriz. Kim yapar diye şöyle bir bakıyorum. Neriman başını sallıyor. Kısa bir Şehnaz gösterir bize sevgili Funda. Beni ateşlere salan o kapkare siyah gözler. Beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler, güler yüzler. Hayatımda sana kanmak nasip olmaz ise eğer, kapansın perde, çekilsin, cihan sensiz hiçe değer.

Ne kadar farklı değil mi? Bu şarkıda bir imza var. Öbür şarkı Zeki Arif'ten başka bir bestekarın şarkısıymış gibi, öbür versiyon daha doğrusu. Öbür şarkı diyeceğim kadar farklı bir versiyon. Ufak farklar ama Zeki Arif Ataergen'i tanıyan herkes için onlar çok da ufak farklar değil. Şimdi saygıdeğer dinleyenlerimiz, Saadettin Kaynağ'ın Şehnaz Düyek şarkısını söyleyeceğiz. Dalda bir ıshak öter mısrağıyla başlıyor. Güftenin tamamını da şarkı içinde dinleyelim.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi Zeki Duygulu'nun güftesi de kendisine ait bir şarkısını söyleyeceğiz. Artık yetişir, üzme beni, lütfunu göster. Kalbim seni, ruhum seni, canım seni ister.

Sensiz yaşamam hiç güzelim, bilmelisin sen. Kalbim seni, ruhum seni, canım seni ister. Kendisi de çok samimi bir şiir yazmış ve çok zevkli bir şarkı saygıdeğer dinleyenlerimiz. Pek bilinmez bu şarkısı.

0: Bu akşam da programımız nihayet erdi saygıdeğer dinleyenlerimiz. İdrak edeceğimiz bayramımız mübarek olsun. Refakat eden saz sanatkarları Kanun Lafında Süyür, Viyolu'yla Neriman Güneş Akalındı, Tonmeisterimiz Barış Baykal. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen, bir sonraki programımızda sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Geceniz hayır olsun efendim, hoşça bakın zatınıza. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Gönlümün neşesi aşkınladır ey mihri tarab. Seni sevmek gibi alemde safa var mı acep? Yine sensin yeniden ömrümü ihyaya sebep. Seni sevmek gibi alemde safa var mı acep? Güfte ve bestesi Rahmi Bey'e ait Segah makamındaki eserdi dinlediğimiz eser Selma Sağbaş'ın yorumundan. Şarkının hemen başında da Hasan Ferit Alnar'ın Segah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Segah ve Nihavend makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Segah eser Rakım Elkutlu'nun bestesi.

Gönül Aköz'den sunuyoruz. Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen. Gisuna gönül bağladığım günleri an sen. Bin bir yaralı kalbimi bir ahu derunla sen şuha bakıp dağladığın günleri an sen.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Sadi Işılay'ın Segah şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı?

Sıradaki Sezgah şarkıyı yine Ayşegül Durukan'ın yorumundan sunuyoruz size. Hayri Mumcu'nun güftesini yazdığı Gültekin Çekin'in bestesi. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş, bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş. O yeşil bahçelerin gülleri solmuş, kurumuş, bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

Sıradaki Segah şarkı yine Gültekin Çekin'in bir bestesi. Bu kez şiir Aşık Ömer'e ait ve korodan dinliyoruz. Şu karşıdan gelen Dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum, verir ama neden sonra?

Enderuni Vasıf'ın bir şiirine Tamburi Ali Efendi'nin segah şarkısı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Dil harabı aşkınım, sensin sebep berbadıma, bir teselli ver gelip bari dilini aşadıma.

Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın bir şarkısı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinleyeceğiz bu eseri. Eserin ilginç özelliği Segah makamında başlayıp Nihavend makamında sona ermesi. Bu eserden sonra da Nihavend makamında şarkılarla devam edeceğiz.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nihavend makamında eserlerle sürüyor. Ahmet Meter'den dinleyeceğimiz Kanun Taksimi'nin ardından Doğan Dikmen'i Rifat Bey'in Nihavend şarkısında dinleyeceğiz. Nar-ı aşkınla senin ey Nevcivan, döndü ateş zare cismi natüvan, hasreti halinle hal oldu yaman, el aman ahu bakışlım, el aman.

Güftesi Yaşar Nabi Nayır'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait Nihavend şarkıyı Remzi Oktar'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden, bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden. Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden, bir gün beni ansaydın eğer sen de gönülden.

Güftesini Hayri Mumcu'nun yazdığı Gültekin Çekin'in Nihaven şarkısını Hamiyet Turan'dan dinliyoruz. Ne geçen günleri yad et, ne de atilere kan. Yine gurbet, deli gönlüm sana son çare, inan. Unutursun onu bir gün, kaçalım gel sıladan. Yine gurbet, deli gönlüm sana son çare, inan.

Güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend şarkı var sırada. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, sevda ile ilk uyanış unutulmaz.

Vehbizade Mehmet Rüştü'nün dizelerine İsmail Baha Sülelsan'ın Nihavend şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ey zülfüne dil bağladığım işveli canan, gel merhamet et, etme beni böyle perişan. Gönlüm elemi hicrin ile olmada giryan, gel merhamet et, etme beni böyle perişan.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser yine İsmail Baha Sürelsan'ın Nihavet makamında bir bestesi. Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti. Rüyadaki esrar dolu haller gibi geçti. Ruhumda derin, en derin hicrandır o günler. Rüyadaki esrar dolu haller gibi geçti. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Dünden bugüne, bugünden yarına. Törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi, Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.

0: SRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar efendim. TRT'nin çok kıymetli dinleyenleri. Ben Seda Gökkadar. Bugün akustik name programımızla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda sizlerle olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tom Master'imiz Süleyman Nazif İlter ve ayrıca bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım Kemanda Aydın Varol, Kanunda İsmail Karaşin, Utta Hakan Aydınlık, Klarnette Ali Çeliksu, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersar ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Bugün çok keyifli şarkılar hazırladık sizler için ve seslendirmeye çalışacağız. Umarım sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. İlk eserimiz bir Hicaz şarkıydı. Muzaffer İlkar bestesi, Gönlümün Şarkısını Gözlerinde Okurum dedik. Ve yine bir Hicaz şarkıyla devam ediyoruz. Söz Hikmet Şinasi Önal, müzik Selahattin İnal. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Bu sefer söz ve güfte Zeki Müren'e ait. Aldattın beni seviyorum diye.

Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Beste ve güfte Yesari Asım Arsoy. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız sevgili arkadaşlarım. Yine Hicaz çok keyifli bir eser ve bir Yusuf Nalkesen bestesi. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı sen bana sor.

Evet, Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam edeceğim ama öncesinde o muhteşem kemanıyla sevgili Aydın Varol'dan bir Hicaz Taksim dinleyebilir miyiz?

Çok teşekkür ediyorum bu harika keman taksimi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bir Erol Sayan bestesi, sözler Taner Şener. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için.

Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Gerçekten harikasınız. Gerçekten muhteşemsiniz. Evet, Nihavend makamındaki keyifli eserlerimize geçelim. Kimden taksim alalım sevgili arkadaşlarım? Evet, klarnetli Ali Çeliksu'yu dinleyebilir miyiz? Ali'cim lütfeder misiniz? Çok teşekkür ediyorum.

Seslendirmiş olduğumuz eser aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim Güfte Edip Baksı, beste Arif Sami Toker'e aitti. Yine bir Nihavend Fantazi Tango. Kıymetli şeflerimizden Hasan Esen'e ait beste Güfte Fatma Onur. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, diğer ismiyle Dilruba.

Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Yine çok keyifli bir fantazi şarkı var. Beste Refik Fersan'a ait. Kadıköylü.

Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizler için çok keyifli bir programdı stüdyoda. Umarım sizler de radyolarınızın başında aynı keyifle dinlemişsinizdir. Kapanış anonsumuzdan önce bir program hatırlatması, tekrar program hatırlatması yapmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda dinlemekte olduğunuz Akustiknamme programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Bugün bana bu keyifli programda eşlik eden sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımı tekrar etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, Utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi enstrümanlarıyla eşlik ettiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu keyifli programın sizlere ulaşmasını sağlayan yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ton meisterimiz sevgili Süleyman Nazif İlter'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İki nihavent eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Gündoğdu Duran'a ait ilk eserimiz Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın ve ona bağlı olarak Güfte Aydın Ünsal, Beste Yıldırım Gürses, Anla Artık, Anla Beni diyeceğiz. Hoşçakalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Türk müziğinin ölümsüz eserleriyle gününüzü renklendirdiğimiz, ortak duyguları paylaştığımız harika bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün de hayatın güzelliklerini yaşamımıza kattığımız, sevgiyle, huzurla geçireceğimiz bir gün olsun diliyoruz. Ve efendim bugün de en güzel şarkılarla sizlerin yanı başınızda olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere keyifli bir musiki yolculuğu yaşatacağız. Bugün programımızda Buselik, Nihavend, Uşak, Segah, Hüzzam ve Muhayyer Kürdi makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Bizim o makamsal zenginliğimiz içerisinde harika eserlerle yol alacağız. İlk eserimiz Buselik makamında bir Selahattin İnal bestesi. Güftesi Şemsi Belli'ye ait olan bu şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen yorumuyla sunacağız sizlere. Hasan Bey'in 2008 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer alan kaydı paylaşıyoruz. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

İki sevgilinin ayrılışını, hazin bir vedayı böylesine ritmik namelerle anlatan harika bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Güftesi Aydın Ünsal'a aitti bu sevilen şarkının. Şimdi ise Buse Erik makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Yine unutulmaz bir Erol Sayan eseri ve Melahat Gürses icrasıyla dinleyeceğiz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Belki Sözener'in sesiyle adeta Yeşilçam'ın güzelliklerle, anılarla dolu film kareleri gözlerimizin önünden geçti. Bir Yıldırım Gürses şarkısı dinledik. Şimdi ise Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Saadet'in Kaynağı'nın Yaven şarkısında dinliyoruz sanatçımızı. Aşk böyledir, aşk böyledir, aşıkı sevda söyletir.

Değerli sanatçımız Tülay Cönik, Necdet Varol'un güzel nameleriyle hem sesi hem de icrasıyla içimizi umutla, ışıkla doldurdu. Bu neaven şarkının ardından ritmimizi kaybetmeden yine nostaljik bir esere kulak veriyoruz. Nesin Sipahi Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkısıyla sesleniyor bizlere. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Merlin Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni albümünden bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinledik. Efendim, birlikteliğimiz şimdi de Aşıklar makamının unutulmaz eserleriyle devam edeceğiz. Uşak makamında bir Zeki Duygulu şarkısında yine nostaljik bir kayda kulak vereceğiz. Muazzez Abacı'yı dinleyeceğiz. Selam vermeden gelir geçersin, mahzun kalbimi viran edersin. Güzel gözlerle süzüp geçersin, seven kalbimi ezip gidersin.

ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak Şarkı'da Yıldırım Bekçi'yi dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor. 1991 yılına uzanıyoruz ve hafif batı müziği temalı bir kayıtta Hülya Sözer'i dinliyoruz.

Yaşlandı güneşe o hoş bakışlar. İçimizde sanki bir kıvılcım var. Okşadı kalpleri o ılık rüzgar. Sevmek zamanıdır, aşka çeyrek var. Tutmayın elimden, uçuyorum ben. Tatlı rüyalara koşuyorum ben. Sevgimle, aşkımla coşuyorum ben. Sevmek zamanıdır, aşka çeyrek var. Ne yaman bu bahar ve açelyalar. Puslu gözlerinde sanki cennet var. Sevmekten de öte söyleyin ne var? Sevmek zamanıdır, aşka çeyrek var. Kıymetli TRT Name dostlarımız, güne bir şiir bırak köşesinde bugün uzun yıllar mülki idare amiri olarak hizmet sunmuş sevgili dinleyenlerimizden şair Dağıstan Kılıçarslan'ın dizeleriyle

sizlere seslendik. Şairin 2017 yılında yayınlanan şiir kitabından Uyandı Güneşe O Hoş Bakışlar isimli şiirinden dizelerle sizlere seslendik. Dağıstan Bey'e de bu güzel paylaşım için çok teşekkür ediyoruz. Ve bu romantik dakikaları geride bırakarak günün ilerleyen saatlerine biraz daha hareketli şarkılarla devam edelim istiyoruz. Tatyus Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısında Muazzez Ersoy'a kulak veriyoruz. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel.

Tatyus Efendi'nin güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısını Muazzez Ersoy yorumuyla dinledik. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Hareketli şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Efendim şimdi Uşak makamında anonim bir eserde İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte olacak. Yangın olur biz yangına gideriz.

Ankara Radyosu sanatçılarından Fatma Nurten Demirkol'u Zeki Duygulu'nun sevilen Uşak eseriyle ağırladık. Dereler Çağlar oldu. Bu güzel hareketli şarkının ardından yolculuğumuza Segah makamında eserlerle devam edeceğiz. Amir Ateş'in güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait olan şarkısını de bir sanatkar Zeki Müren'in yorumuyla sunacağız sizlere. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan ve seçme eserlerinden oluşan Pırlanta isimli albümünde yer alan bu şarkıyı dinliyoruz şimdi. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını, ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

Ahmet Özsan'ın 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları albümünden bir Saadettin Kaynak bestesine kulak verdik. Segah makamındaki bu sevilen şarkının sözleri ise Vecdi Bingöl'e aitti. Birlikteliğimiz yine Segah makamında bir şarkıyla devam ediyor kıymetli dinleyenler. Bir Arif Sami Toker bestesinde Selma Ersöz'e kulak veriyoruz. Aşk ne büyük bir emeldir, sevgi coşkun bir seldir.

Gülden Sarı Kahya, Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Segah şarkısıyla konuğumuz oldu. Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum. Efendim, gidenleri güzel anılarla yad edebilmek. Efendim, gidenleri güzel anılarla yad edebilmek ne büyük erdemdir, öyle değil mi? Tabii ki onlar da bize mutluluk da anabileceğimiz güzellikler bıraktılarsa eğer. Evet, birlikteliğimiz yine kalbimize dokunan şarkılarla devam ediyor. Bir Selahattin Pınar klasiği var sırada. Güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e ait Hüzzam makamındaki eserde Behiye Aksoy bizlerle. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm.

Bu özlem dolu aşk şarkısının beste ve güftesi Kasım İnal Tekin'e aitti. Hüzzam makamındaki eseri Ayşe Nurşize Coşkun icrasıyla dinledik. Kıymetli dinleyenler, şimdi biraz ritmimizi yükseltelim. Günün ilerleyen dakikalarına hareketli eserlerle kendimizi hazırlayalım ve bir Kadri Şen Çalar bestesine kulak verelim. Güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüzzam makamındaki şarkıda Bekir Ünlü Atel ve Hamiyet Turan beraberce bizlerle. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talihimden yine bu yılda baharı görmeden yaz geldi geçti.

Sevgili Nazan Sıvacı'yı Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam makamındaki şarkısında dinledik. Bu güzel eser ve icradan sonra şimdi ritmimizi bir parça düşürüyoruz efendim. Ve bize gençliği, geçen yılları, takvimden eksilen yaprakları sorgulatan çok özel bir Yıldırım Gürses şarkısı dinleyeceğiz şimdi de. Nalan Altınörs icra edecek bu sevilen eseri. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim. Ümit dolu sayfalar.

Necdet Tokatoğlu'nun Güftesi Türkan Ateş'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısında Aslı Pakalınar bizlerle birlikteydi. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da. Efendim, aşk acısının gönülde bıraktığı kırgınlıkları ifade eden ama bir o kadar da naif ve güzel bir şekilde ifade eden bir eserdi. Efendim, biliyorsunuz her yayınımızda sizlerle minik köşeler paylaşıyoruz ve bu minik köşelerde güne bir söz bırak, güne bir şiir bırak bölümlerimiz yer alıyor. Bugün güne bir söz bırak köşesinde değerli alim, şair ve ilahiyatçı Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gönül kazanmak istiyorsan sevgi tohumu ek, cenneti kazanmak istiyorsan yollara diken serpmekten vazgeç demiş Mevlana. Yüzyıllardır hoşgörünün simgesi olarak sabrı, sevgiyi, aşkı bizlere anlatan ve insanlara ilmiyle yol gösteren Mevlana Celaleddin Rumi'nin sarf ettiği bu sözler gerçekten hala bize bir rehber niteliğinde. İnşallah bu güzel sözlerden herkes kendi payına düşeni alır ve hayat yolculuğunda sevgiyle yol almaya devam eder. Biz de güzel şarkılarla bu yolculuğa eşlik edelim ve şimdi bir Selahattin Altınbaş şarkısında değerli sanatçımız Hasan Eğlen'e kulak verelim. Güftesi Turgut Yerkent imzalı Muhayyer Kürdi makamındaki eser, sanatçının 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana albümünden bir kayıt. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu kalbimi yakışı başka. Bu güzel dizeler İlkan sana aitti. Zekai Tunca Muayyer Kürdi makamında bestelemiş ve 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde seslendirmiş. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık efendim. Zekai Tunca'nın ardından şimdi Kürdi makamında bir Suat Sayın eseriyle yayınımıza devam ediyoruz. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait şarkıyı Ayşe Tunalı yorumuyla sunacağız. Bu şarkı aynı zamanda Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz eserlerinden biri. Ve Ayşe Hanım 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde bu sevilen esere de yer vermiş. İntizar sizlerle.

Sevgili dostlar, bugün de birbirinden güzel şarkılarla gününüze eşlik etmeye çalıştık. Kah hüzünlendik, kah hareketli şarkılarla neşelendik, coştuk, eğlendik ve bir yayının sonuna geldik. Biz her sabah bu mikrofonda en özel eserlerle yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere güftesi Ülke Aker, bestesi Ergin Kızılay'a ait bir şarkıda Emel Sayın ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.